Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım. Perişan eyledi dost görünen yalancı sırdaşım. Bıraktı beni açsın diye bir kurtu köşede.

Ay ışığı bu gece, ikimizin dolu sayfası boş. Seni bekleyen yok mu ki köşede? Çok oldu benim umudum biteli. Gittiğin gün gibi aynısı bu gece. Bir umut gece lambanın yanması, ah. Benim aynımsın bu gece. Gözünde yaş çok.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve

0: TML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet

0: 3956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemine sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mercek'te mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen yurttaşlar ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan ücretsiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, ambulans nakil hizmetlerinden Otizm Danışma Merkezi'ne, refakatçi evinden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın Dünyanın Doğal Çekim Platoları temalı uluslararası çağrısına Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Sinema Ofisi yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilme başarısını gösterdi. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus Doğal Çekim Platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

0: edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1

Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten Çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasanın genel af mahiyetinde olmayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en eski isimlerinden olan ve uzun süre boyunca genel sekreterlik yapan Önder Sav, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

0: tuttu.
1: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. TÜİK 2026 yılı Haziran ayı hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalırken istihdam 227 bin kişi arttı. Genç işsizliği ise %12,8'e düştü. Tahran Washington hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerika, İran'ın saldırısına misilleme yaptı. İran medyası saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yayaların kaldırımları güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere uyarı yapılıyor. İhlalin devam etmesi halinde ise kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli'deki Soli Pompei Polis Beach'te bulunan bisiklet, koşu ve yürüyüş yolunun kullanım ömrünü tamamlayan tartan zeminini yeniledi. Çalışmayla sahil güzergahı daha güvenli hale kavuşturularak yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu. Mersin'de 80 yaşındaki bir adamın boynu kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından kırılmak istendi. Ardından yaşlı adam darp edildi. Yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla tespit edilip yakalanıp tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilo küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Ele geçirilen sakatatlar ekipler tarafından imha edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, teknede maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisiyle hava araçları sevk edildi. Yangın nedeniyle Mersin-Anamur yolunda trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Mersin Süper Amatör Ligi'nde yeni sezonda yer alacak Anamur Belediyespor 2026-2027 sezonuna güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Üst lig yolunda mücadele edecek olan Anamur temsilcisi kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

alan seçiliyor ve o alan 441.8'i gösteriyor. Derece olarak, sıcaklık olarak bunu gösteriyor sevgili seyirciler. Şimdi bu sıcaklıkla zaten yanmayan bir şey mutlaka yanmaya başlar. O vesileyle zaten bir de rüzgarın etkisi olunca işte ormanlık alanlarımızı maalesef kaybediyoruz. Rüzgar zaten özellikle yangın söndürme ekiplerine, sahadaki ekiplere çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Yani bence hani bu konuda da özellikle ormanlarımızın yok olmaması adına artık nasıl farklı bir yöntem, nasıl farklı bir yol çizilecek bilemiyoruz ama hani bir proje gerçekleştirilebilir mi? Sanki gerçekleştirilebilir. Nedir? Küme küme odaklanmalar olabilir. Aralarında yol olabilir. Yani bitkilerden arındırılmış. Çünkü o kuruyan otlar bile yangının ilerlemesine vesile oluyor, sebep oluyor. Hani küme küme ormanlık alanlar oluşturup aradan dörtlü yollar yaparak bir şeyler yapılabilir mi? Mümkün mü? Mümkün aslında. Yani ama biz ne yapmışız mesela ormanlık

tabanlarımızı dikmişiz. Yan yana dikmişiz. Belki sadece üstten ve alttan bir yol geçit bırakmışız. Ama o alanlarda yanabilecek yangın ihtimalinde yanabilecek miktar çok fazla. Benim dediğim öneride de ama işte bu saatten sonra ne kadar yapabiliriz? Aslında yapabiliriz, yine yapabiliriz. Neden yapabiliriz? Belki birkaç ağaç heba edilecek bu konuda. Kesilecek yol yapılacak ama sonuçta böyle bir yangınla hepsini kaybetmektense birkaç tane ağacı feda etmek gerekecektir ki onlar da biliyorsunuz mutlaka kağıda falan dönüşüyor. Yani öyle haybeden boşa gitmiyor. Bunu yapmamız lazım, şart oldu, elzem oldu. Çünkü gerçekten her yıl ve her yaz mevsiminde çok büyük alanları kaybediyoruz. Her ne kadar yerine yenisini dikmeye başlasak da bu bir zaman alıyor. Öyle büyük ağaç haline gelmesi bir zaman alıyor, süreç alıyor. Bu süreç içerisinde her dönem üzerine yeni yangınlar eklenince de elimizdeki mevcut ormanlık alan gidiyor. İşte doğanın dengesi değişiyor. Sadece ülkemizde değil, birçok dünyanın birçok ülkesinde de yangınlar söz konusu, biliyorsunuz orman yangınları. Ama ülkemizdeki bu yangınlar nedeniyle zaten biliyorsunuz kurak bir dönem geçiriyoruz. Ormanların da azalmasıyla birlikte çok da böyle yağmurla buluşamıyoruz. Bu nedenle hani biraz daha bu konulara yönelsek, çünkü her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Her yıl yangın nedeniyle büyük miktarlarda, hektarlarda alanı kaybediyoruz. Şimdi bu bilen bir gerçek. Yani kimi zaman insan eliyle, kimi zaman da doğal şartlarla yangınlar oluşabiliyor. Bunu dediğim gibi bir şekilde çözmek lazım. Yani bu şekilde bırakamayız. Her il veya mıntıkasındaki alanlarda bence bu sisteme geçmeli veya bu sistem gibi farklı sistemler oluşabilmeli. Belki bir yağmurlama sistemi gerçekleştirilebilir. Çıkabilecek, hani nasıl ki otellerde, bazı iş yerlerinde işte duman sensörleri var. Sensörlere o duman gittikçe hemen fıskiyeler, sular boşalıyor. Böyle bir şey mi yapılabilir? Yapılabilir mi? Aslında çok zor değil. Evet, bir bedele tekabül edecek ama yani en azından bir kere ödeyeceğimiz bu bedelde her yıl bu bedeli misliyle ödemek zorunda kalmayacağız. Ya bizde bir şey vardır ya. Ya işte bunu yaparsak işte çok büyük külfet olacak, maddi külfet olacak. Maddi külfet olacak diyorsun ama bak yani o kadar araç gidiyor, yangını söndürmeye çalışıyor. Bunlar mazot yakıyor, insan gücü var. Yani o alan gidiyor, o alanı doldurman için tekrar yeni fidanlar dikmen gerekiyor. Bunlar da bir maliyet. Yani işte biz bazen çok küçük hesaplar yapıyoruz, çok küçük hesapların peşine gidiyoruz. Hani bizde güzel bir söz vardır, pire için yorgan yakmak. Belki de bunu yapmamız lazım. Pire gibi düşünmemek lazım. Pire gibi küçük bir mevzuyu ya kardeşim yorgan da yakılır mı? İşte o yüzden o pireye müdahale etmek lazım. Hepsini yakmak yerine, hepsini kaybetmek yerine daha büyük zararların, arabalarımızda da öyle biliyorsunuz. Ya sonra yaparız. Şimdi elimiz sıkışık, sonra bir bakıyorsunuz ki o arıza başka arızalara da vesile oluyor ve ödeyeceğiniz miktar artıyor. Ya bakın kaç yıldır biz bu yangınlarla mücadele ediyoruz. Gerçekten insanüstü mücadele veriliyor. Ben tüm mücadele veren ekipleri tebrik ediyorum. Ve her defasında şunu hatırlatmak durumunda kalıyorum. Şimdi klavye başında oturup ya buraya müdahale edilmiyor, neden edilmiyor diye ahkem kesmeye çalışanlar var. Ya hani kalkıp gidip de ya ben de bir bardak su döksem olur mu diye düşündünüz mü mesela o klavyede oturup ahkam kesenlere söylüyorum. Şimdi o yangının içerisinde olmak demek hani orada itfaiyelerini görüyorsunuz, işte AFAD'ı görüyorsunuz, işte asker görüyorsunuz, polis görüyorsunuz, vatandaş görüyorsunuz, sivil insanları görüyorsunuz, sivil toplum kuruluşlarını görüyorsunuz, çiftçilerimizi görüyorsunuz. Şimdi bunları yok sayarsanız
ya hiç kimse bir şey yapmıyor derseniz bu kadar insanın bütün emeğini çöpe atmış olursunuz. Haksızlık etmiş olursunuz. Ve siz klimanın altında, klavyenizin başında siz bunları yazarken gerçekten daha büyük haksızlık ediyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz daha önceki yangınlarda Mersin'de, işte Günlar'da, Aydıncık'ta birçok alanda bir anda çıkmıştı biliyorsunuz yangın. İnsanüstü bir mücadele verilmişti. Yani bakıyorsunuz genç arkadaşlar, hani ben ne yapabilirim diye düşünmedi o gençler. Ne yaptılar? Geldiler mesela yangın söndürmeye çalışan ekiplere su verdiler mesela. Bisküvi verdiler. Ya çünkü o kadar güçlüydü ki yangın. Alan o kadar büyüktü ki, üstelik rüzgarla birlikte daha da genişliyordu. Yani istediğiniz kadar mücadele edin, belli bir yorgunluğunuz oluyor. Koşturuyorsunuz, o sıcağın içerisindesiniz. Böyle klavyede olduğu gibi değil. Serin klimanın altında değil oradaki insanlar. Oradaki insanlar hayatta mücadele ediyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyor aynı zamanda. Sıcak bir yandan. İşte alevler çok hızlı bir şekilde yayılıyor o bir yandan. Rüzgarın etkisi bir anda ters döndüğünde işte o zaman kapana kısılmış gibi oluyorsunuz. İşte aracın içindeyseniz o sıcaklığı hissediyorsunuz. Müdahale etmeye çalışıyorsunuz, orada yangını söndürmeye çalışıyorsunuz, yangında temas halindesiniz. Az önce ölçümler gösterildi, kalbinde 441 derece. Ya biz bugün 30 dereceye, 35 dereceye dayanamazken orada neredeyse 50, 60, 70'in üzerindeki derecelerde insanlar mücadele veriyor. Ve giydikleri kıyafet, onları koruyacak olan kıyafet onları bu sıcakta daha da perişan hale getiriyor. Ya bu yüzden hani yaptığımız yorumlar çok acımasız oluyor. Çok hani bilip bilmeden hepimiz bu konuda birer profesör olduk. Ya herkes mutlaka bir konuyla ilgili mutlaka bilir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yani hukuk konuşulur, herkes konuşuyor hukuku. Oysa bu hukuku hukukçuların konuşması gerekiyor. Ya bir doktor çıkıyor, herkes doktor maşallah. Yani o yüzden çok adaletsiz davranıyoruz, çok haksız ithamlarda bulunuyoruz. Orada gerçekten görevliler çok büyük mücadele veriyorlar. Bir anda yangın alev topuna dönüşebiliyor. Çok küçük bir yangın, çok büyük küçük bir kıvılcım bir anda alev topuna dönebiliyor. İşte orada bütün imkanlarınız alt üst olabiliyor. Yani teknoloji, meknoloji bazen orada hiç işe yaramıyor bile. Yani elinizdeki alet edevatlar. Şimdi bakın, bir zaten araçlar yanmaya müsait ve zaten biliyorsunuz çam ağacı. Yani neden çam ağacını tartışmaya açmayacağım tekrar ama neden çam ağacı da sormadan geçemeyeceğiz. Çam ağacı yanmaya müsait. Özellikle kozalağıyla birlikte kozalağının yanıp bomba patlar gibi, zaten şekli de el bombasına benziyor biliyorsunuz. Parçacıklar var üzerinde. O parçacıklar dağılıyor ateşin hızıyla, ateşin yakıcılığı etkisiyle. İşte nereden baksanız 200 metre, 300 metreye kadar fırlayabiliyormuş. Yerler zaten kuru ot. O kuru otlar zaten bir kıvılcımı aldığı zaman çoğalabiliyor. Ağaçların gövdeleri, kurular var, kuru dallar var. Sıcaktan kurumuş artık dallar var ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor yangın. İşte geçtiğimiz yıllardaki yangınlarda biz de içinde kalmıştık yangının. Biz orada şunu anlamıştık, gerçekten itfaiye erlerinin ve oradaki yangın söndürme ile ilgili görevlilerin gerçekten çok büyük bir mücadele verdiklerini, hayatla ölüm arasında anlık bir zamanın olduğunu ve bu zamanı eğer doğru şekillendirmezseniz gerçekten çok büyük sıkıntı ve büyük acılara sebebiyet verecek bir durumun içerisinde kalmak durumda kalıyorsunuz. İşte vay efendim helikopterle, ya helikopterin alacağı su miktarı bellidir, git geli var bunun, geliyor alıyor oradan döküyor. Vay efendim niye o kadar yüksekten, vay efendim niye alçaktan, vay efendim işte helikopter oradan geçerken pervanesinin etkisiyle ne yapıyormuş, yangını daha da çoğaltıyormuş. Ne yapacağız? Ne yapacak? Helikopter uçmaz, nerede helikopterler dersiniz? O diyenlere söylüyorum. Bilinçli bunları söyleyenlere söylüyorum. Orada devleti zaaf,
fiyat içerisinde olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Hatırlayın ya yangınları geçtiğimiz yıllardaki aydın. Uluslararası çağrıda bulundu bazı sözde sanatçılar.

0: benim ülkemde. Neden? Yok efendim şu kadar uçağımız var da niye uçmuyorlar da niye o kadar para verdik de. Nereden biliyor? Çoğu bu şey yaparken, video paylaşımlarını yaparken o yukarıdan uçak sesleri, helikopter sesleri geliyordu. Şimdi bazen o kadar acımasız davranıyor ki birileri içimizde. İşte bizim o birileri durdurmamız lazım. Çünkü gerçekten orada büyük bir mücadele var. İnsanlar, ya köylüler bile, vatandaşlar bile kendi imkanlarında, kendi edindikleri imkanlar ölçüsünde yangına müdahale etmeye çalışıyor. Siz nasıl bu insanları yok sayarsınız? Nasıl kimse müdahale etmiyor diye açıklamalar yaparsınız, paylaşımlar yaparsınız? İşte buradan İçişleri Bakanlığımıza da seslenelim. Bu tür provokatif paylaşımlar yapan, asılsız bilgiyi yayan, bu insanların da mutlak surette cezalandırılması lazım. Tespit edilip cezalandırılması lazım ki burada o yangını söndürmek için emek veren tüm kahramanlarımıza, ki onların bence pelerine ihtiyaçları bile yok. Onlar birer kahraman. Çünkü o mücadele ancak o mücadelenin içindeyseniz anlarsınız. Evinizin bir köşesinde, klimanın altında, klavyenin başında bunu anlamanız mümkün değil. Oradan hakem kesmek kolay. Eğer gerçekten vatan seversen, vatanperversen, gerçekten ormanların yanmasına için kan ağlıyorsa, abi mutlaka yapacağın bir şey vardır. Gideceksin oraya, yetkililere diyeceksin ki ben geldim, bana bir görev verin. Hiçbir şey olmadı, oradaki insanlara su taşı. Oradaki insanların, arazözlerin hortumlarına çekmelerine yardım et. En çok da yorgunluk orada başlıyor. O hortumların kalınlığı, ağırlığı, su aktığı zaman daha bir ağırlaşıyor. Onu ilerletmek durumundasınız. O hortumu çekmek zorundasınız. Ağaçlar arasında takılıyor. Ya bunları biliyor musunuz? O klavye başında oturup ahkam kesenler. Bunlardan hiçbirinden haberiniz var mı? Yok. Hayatınızda gördünüz mü böyle bir şey? Yok. Oturup orada vay efendim kimse müdahale etmiyor diye oturup burada yaygara kopartıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Gerçekten orada insanların verdiği o mücadele, o inanılmaz insanüstü performansı kimse yok sayamaz. Bu konuda da İçişleri Bakanlığımızın gerçekten bu konuyla ilgili gerekli, hiç gözünün yaşına bakmayacak, hiç gözünün yaşına bakmayacak. İspat et diyecek. Bu iddiayı attın, ispat et. İspat etmediğin müddetçe de suçlusun. Asılsız haberi yaydığın için insanları korkup paniğe, ülkemizi zora koşacak, işte ülkemiz aleyhinde yanlış yorumlara sebebiyet verecek durumlara mahal verdiğin için. Bunu yapmamız lazım artık. Evet, tekrar birçok vatandaşımızın iş makineleri, işte çiftlikte kullandıkları, tarla sürmede kullandıkları traktörleri, işte telef olan bazı maalesef hayvanlar, canlılar, bu gerçekten çok üzgünüz, içimiz yanıyor. Bu konuda çalışan tüm ekiplere bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız diyerek de onlara buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yangınlarla mücadele devam ediyor ülke genelinde. Bu konuda lütfen vatandaşlar olarak da gördüğümüz yangını eğer müdahale edebiliyorsak söndürelim. Müdahale etme şansımız yoksa lütfen 112'yi arayarak ihbarda bulunalım. Yer, muhit, mekan veya işte etrafında neler var, ne kadar büyüklükte, nerede diye bunları vermemiz yeterli olacaktır. En azından daha büyük yangınlar oluşmadan. Evet, ve şimdi sevgili izleyicilerimiz, Türkiye ve dünya gündemine şöyle bir göz atalım. Şimdi biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı. En düşük emekli aylığı 23.522 lira. Kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren 7.590 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla vergi, enerji, turizm, ulaştırma, özel öğretim kurumları, PTT ve siber güvenlik alanında çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi sevgili izleyicilerimiz. Şimdi 20 bin liraydı biliyorsunuz emekli maaşı, en düşük emekli maaşı. 20 bin liradan
1: zenginlik seviyesi

seviyesine doğru gitmiş. 23.552 liraya yükselmiş. 3.552 liralık bir artış söz konusu oldu ama aylardır bu konuyu konuşuyoruz. 3 lira zam mı gelecek, 2 lira mı zam gelecek, 5 lira mı zam gelecek diye bunu konuşuyoruz. Vekillerimiz de ballı kaymaklı zamlarına hiç duymuyoruz. Yani duyduğumuz tek şey zamlandı. Yani zamlanacak lafını duymuyoruz. Dikkat eder misiniz? Zamlanacak lafını duymuyoruz. Yani vekil maaşları, bakan maaşlarının zamlanacak diye haberini hiç duydunuz mu? Zamlanacak. Yani işte efendim bu yılda milletvekillerimizin ve bakanlarımızın maaşlarında işte yüzde bilmem kaç artış öngörülüyor. İşte bu konuyla ilgili yasal mevzuat inceleniyor diye haberler duydunuz mu? Yok. Ama biz aylardır en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte faiz oranı şu kadar olursa İşte şu kadar olacak, şu kadar olmazsa bu kadar olacak. En düşük emekli maaşı 22 bin ile 23 bin arası olacak. Ama ona bakarsan emekli maaşı en az 40 bin lira olmalı gibi haberler. Ne zamandan beri aylardır bu haberleri görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. Şimdi açlık sınırının, bak yazmışız oraya, 34.940 lira. Diyor ki, açlık sınırı 34.940, yani bunun altında isen ve bu kadarsan yani 34 bin lira dahi kurtarmıyormuş aslında. 34 bin liralık bir ücrete sahipsen açlık sınırındasın. Yani refah seviyen iyi değil. Biz onun da altında emeklilerimiz. Yani hemen hemen neredeyse yarısı kadar altında. Şimdi biz bunu aylarca konuşuyoruz. Gelen zamma bakıyorsunuz 3.552 lira. 3.552 lira için biz aylarca ne kadar zam olacağını konuşuyoruz. Ya Allah aşkına buradan soruyorum. Sevgili vekillerimiz, sizler de izliyorsunuz, biliyoruz. Sizler de çıkın deyin ki yalan söylüyorsun. Ya bugüne kadar Allah aşkına milletvekili maaşlarına zam yapılacağında şu kadar zam yapılacak, faiz oranı şu olursa bu kadar olacak, şu olmazsa bu kadar olacak diye bir tane haber gördünüz mü? Bir tane haber. Milletvekili maaşlarının zamlanması ile ilgili. Biri önüme atsın lütfen. Yani biri bizimle paylaşsın, desin ki ya al sana yüz karası, al sana yalancının daniskası. Bu ülkede milletvekili maaşları da aylarca konuşuluyor zamları. Neden yalan söylüyorsun halka? Desin, hatta hakkında dava açsın. Desin ki halkı yalan yanlış bilgilerle, üstelik bunu basın yayın aracılığıyla yaparak suç işliyorsun diye de dava açsın bana. Yok. Bizim tek duyduğumuz şey, sabah bir uyanıyoruz, milletvekili maaşları zamlanmış. Onu da duymuyoruz bile. Çok da haber de olmuyor. Acaba tepki gelir diye mi diye haber de olmuyor. Ama işte bir bakıyorsunuz kenarda bir yerde yazmışlar milletvekili maaşı şu kadar oldu diye. O zaman öğreniyoruz. Ne diyelim? Milletvekilleri de bundan rahatsız değil bir de. Ya işin ilginç boyutu. Bugün hangi milletvekiline ya sayın vekilim geçinemiyor. Evet doğru. Gerçekten geçinemiyorsunuz diyor. İyi de kardeşim ben geçinemiyorsam sen niye bu kadar lüks ve şatafat içerisinde yaşıyorsun? Ayıp değil mi? Yani hani aynı gemideydik biz. Ben seçmiştim seni benim sorunlarımla ilgilen diye, ben geçinemiyorum diye. Sen benim bu sorunumu bilerek oraya gitmedin mi? Bunu çözmek için oraya gitmedin mi? Sen kendi maaşını yükseltiyorsun ama benimkini yükseltmiyorsun. Sana kaynak var, bana yok. Sana gelince işler tıkır, bana gelince valla ekonomi sıkıntı. Faizler şöyle. Sen 600 vekil. Yazık, günah değil mi? Abi bak, iktidarı da, muhalefeti de, ana muhalefeti de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumu bulunmayan siyasi partilerin de durum aynı. Yani kimse pek rahatsız değil bu durumda. Milletvekili maaşları ne kadar? Milletvekili maaşları 250 bin liranın üstünde. Şimdi vicdanen baktığınızda, her şeyi bir kenara bırakın. Vicdanen baktığınızda. Ya 23.552

ev kirası 20 bin. Bunun üzerine daha konuşmak gerekiyor mu? Yani geçinememeyi anlatacak en güzel cümle bu değil midir? Bundan daha farklı bir cümle. Ya bu adam et de yemesin. Bak et de yemesin. Etin hesabını bile katmıyor bu işin içine. Diyor ki ya 23 bin lira alıyorum ama bunun 20 bin lirasını kiraya ödüyorum. Haydi buyur diyor. Demiyor ki ben et alamadım bak. Meyve alamadım. İşte çoluğuma çocuğuma çikolata alamadım. Bak bunları da işin içine katıyorum demiyor. Bunu demediği halde sadece kirayı ortaya koyuyor. Diyor ki kardeşim al 23 bin lira alıyorum. 20 bin lirasını kiraya veriyorum. Haydi bunun üzerine sen yorum yap diyor. Vallahi hiçbir vekil de bu konuyla ilgili yorum yapmıyor. Yani ne iktidarındaki milletvekili ne muhalefetteki ana muhalefetteki milletvekili çıkıp da demiyor. Hadi diyorlarsa bunun için de yalan söylüyorsun diyorlarsa buyursunlar programımız bitene kadar onlar ister telefonla bağlansın milletvekilleri için isterse mesaj atsınlar ya kardeşim biz biri de çıksın desin ki şunu desin ya. Ya bugün ben bir şey izledim. Yeni parti kuruldu biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun önce. Şimdi yeni parti henüz hazineden yardım alamıyor. Ki önümüzdeki günlerde almaya başlar seçimden sonra büyük bir olasılıkla. Bir bağış kampanyası düzenlediler. Çok yüklü bir bağış geldi, katılım geldi. Ve en önemlisi neydi biliyor musunuz? Şimdi bazı milletvekilleri video paylaşıyorlar. Az önce önüme düştü. Keşke onu tutabilseydim. Şimdi görme şansım da olmaz büyük bir olasılıkla. Bir video paylaşıyorlar. Bir milletvekili maaşımı yeni partiye bağışlıyorum diye bir kampanya başlatmışlar. Peki biz şunu söyledik. Sevgili vekiller, dedik ki ya biriniz de çıksın desin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda desin ki ya efendim ben şu an işte zam yapılacak ben bu zammı kabul etmiyorum diyen var mıydı? Vardı. Hangi ülkeydi o? Bir ülkede 500 euroluk bir zam teklifi vardı. Meclis oy birliğiyle, bak oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle reddetti. Neden? Halkımız bu kadar sefalet içerisindeyken, geçim sıkıntısı yaşarken biz bu 500 euroyu kabul edemeyiz zam olarak. Dediler ve el birliği çıktık. Biz burada alkışladık. Dedik ki darısı bizimkilerin başına. Bizimkiler o haberi izlemek bile istememiş. Almanya'ydı değil mi? Almanya'da evet. Şimdi bizimkiler o haberi bırakın izlemeyi. Böyle kenardan bile bakmak istememişler. Aman ha şimdi biz bunu gündeme... Aman Türkiye'de bu çok konuşulursa başımıza gelir. Şimdi bize soracaklar dur başka bir şey yapalım biz. Gündemi değiştirelim biz. Evet buradan açık çağrıdır sevgili vekiller. İktidarı da, ana muhalefeti de, muhalefeti de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalyesi bulunan tüm siyasi partilere açık teklifimizdir. Demek ki isteyince yapabiliyorsunuz. Demek ki isterseniz yaparsınız. Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekme cümle çok ağır kaçabilir. O yüzden yumuşatmam lazım. Talep ediyoruz. Öyle diyeyim. Öyle yumuşatayım. Talep ediyoruz. Deyin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bir dilekçe ya dilekçe. Ya yazamıyorsanız o dilekçeyi örneğini yazar gönderirim size. O da kolay. Hatta şunu da söyleyebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ben işte A Partisi Milletvekili Tekin Narşap halkımızın bu kadar sıkıntı içerisindeyken ekonomik sorunlarla boğuşurken ev kirasının 20 bin lira olduğu emekli maaşının 23.552 lira olduğu, asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir süreçte ben 250 bin lira maaşı reddediyorum. Yerine ülkemizde mevcut bulunan asgari ücretin tarafıma verilmesini ve bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını arz ve teklif ederim diye yazın. Bak çok basit. Yani çok basit. Hadi bak.

Bakalım kim halktan yana, hadi bakalım kim gerçekten koltuğundan yana mı, halktan yana mı? Hep birlikte görelim. Hodri meydan. Bakalım bu çağrıya kaç kişi cevap verecek, nasıl cevap verecek? Verecek mi yoksa izledikleri halde, evet sayın vekilim sizden bahsediyorum, izlediğiniz halde duymazdan geleceksiniz, biliyoruz. Siyasette böyle bir şey sanırım, anladığım kadarıyla. Evet, bir Almanya vekillere kadar olamadık ya. Ya işte bak ben kendime şaşırıyorum. Kızıyorum kendime. Hiçbir zaman elin gavuruyla ilgili, elin yabancısıyla ilgili örneklemeleri benimsemeyen ben, kıyaslanmayı kabullenmeyen ben son zamanlarda Avrupa'dan işte yabancı ülkelerden ecnebi dediğimiz, elin gavuru dediğimiz insanlardan örnekler veriyoruz. Maalesef. Maalesef. Evet, ne diyelim? Darısı başımıza, milletvekillerimiz inşallah bu konuda gerekli hassasiyeti gösterir. Hemen gazetelere geçelim, bakalım neler var. Rüşvetle çürük dönüşüm diyor Akşam gazetesinin manşeti. Üsküdar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm için kurulan Kent AŞ'nin rüşvetle yapımını onayladığı bir binalarda taşıyıcı perde yırtıkları ve kolon kaymaları tespit edildi. Üsküdar'daki yolsuzluk soruşturmasında kentsel dönüşüm sürecinde sakatlandığı ortaya çıktı. Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri savcılığın talebiyle rüşvet trafiğine konu olan binalarda inceleme yapıp bir rapor hazırladı. Raporlarda kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve depreme dayanıklı olmaları beklenen yapılarda çok ciddi statik hatalar tespit edildi. Bir raporda binanın taşıyıcı sistemi kaymış, notunun düşülmesi dikkat çekti diyor. İnceleme raporlarındaki aykırılıkları da yer vermiş raporda. Statik açıdan bodrum katlarda bulunan taşıyıcı 9 perde ve kolunun proje aksından kaydığı ve istinat yüklü verilecek fazladan yük oluşturulduğu, bu yüklerin bina taşıyıcı sistemine aktarıldığı, dolayısıyla statik uygulama hatası yapıldığı kanaatine varılmıştır. Üçüncü bodrum kat perdelerinde 2 adet 140 çarpı 200 santim ve 1 adet 100 çarpı 200 santim ebatlarda betonarme perde yırtığı tespit edilmiş. Statik projesine aykırı imalat yapıldığı anlaşılmıştır. Bodrum katta bulunan sağ ve sol cephelerdeki bağımsız bölümlerin H şeklindeki yırtıklarının kapatılarak bağımsız bölümlere alan kazandırıldığı tespiti yapılmıştır. Yangın suyu deposu ve teknik hacimler iptal edilerek otopark kullanımına açılmıştır. Tüm katlarda yangın güvenlik kolu ve ıslah hacimler iptal edilmiştir denmiş sevgili seyircilerimiz. Ve Beşikçioğlu da gözaltında. Erdal Beşikçioğlu gözaltı sonrası sağlık kontrolden geçirildi. Cumhuriyet Halk Partili Etim Esikot Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Behzat Ç. karakteriyle tanınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişi gözaltına alındı diyor. Ve işgale karşı Lübnan'ın yanındayız diyor. Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni kabulünde İsrail saldırganlığına tepki gösterdi. Ve Cumhuriyet Gazetesi. Sendikacılar yeniden halk egemenliği için işçi ve emekçiliğe yeni parti çağrısı yaptı. Emek cephesi birleşelim demiş. Mutlak Mutluhan yönetimi atandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel önderliğinde 91 milletvekili tarafından kurulan yeni partiye halk kitlelerinden destek gün geçtikçe büyüyor. 300'e yakın önceki dönem CHP milletvekili, emekli bürokratlar, akademisyenler, demokratik toplum örgütü temsilcilerinin ardından emek cephesi de yeni parti dedi diyor. Ve Diriliş postası demokratik vesayet dönemi bitti diyor Ucun. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum son günlerde yeniden gündeme gelen seçilmiş atanmış tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bürokratik vesayeti sona erdirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle eski sistemdeki bürokratik oligarşinin tasfiye edildiğini ifade eden Uçum, bu sistemde bürokratik vesayet ve bürokratik oligarşi mümkün değildir. Üst kademe yöneticiler seçilmiş iradeye karşı bağımsız hareket edemez, onu sınırlandıracak bir güç oluşturamaz değerlendirmesinde bulundu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kal dokunmasınlar hesabı tutmadı. Behzat Ç. duvara tosladı.
Diriliş Postası'nın Etimesgut Belediyesi yönetimine yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Erdal Beşikçioğlu'nun yeni partiye geçmesi son anda engellendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan Beşikçioğlu buna rağmen yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Beşikçioğlu'nun yeni partiye geçme ihtimali belediye yönetiminde ciddi şekilde değerlendirildi. Aynı kaynaklara göre Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Başkan Erdal Beşikçioğlu'nu uyardı. Dosyalar patladı, bize operasyon geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalırsak dokunmazlar dedi. Bu uyarıyı dikkate alan Erdal Beşikçioğlu eski yol arkadaşları tarafından linç edilmeyi göze alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Yeni partiye geçmedi diyor. Ve Hürriyet gazetesi vatandaş dikkat diyor. Sıcaklıklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Orman Bakanlığı riskli 9 şehirde bulunanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor. Lütfen bu kurallara uyun. Bana da böyle bir mesaj gelmişti. Riskli bir bölgede olduğunuz için oluşabilecek yangınlara karşı lütfen tedbirli olun ve 112'yi arayın bu tür anlarda. Ve hileli satışı polis gördü diyor. Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar biçmesini şüpheli buldu. Başaran tutuklandı diyor. Başaran 35 milyon dolarlık farkı şu sözlerle açıkladı. 22 taşınmazı yaklaşık 3 milyar liraya satmak için anlaştık. Ancak Haluk Levent toplam 151 milyon 680 bin lira ödedi. Başka da ödeme yapmadı. Hep oyaladı. Ben aramaya devam ettim ama telefonlarıma çıkmadı. Çıktığımda da ABD'de fon yetkilileriyle toplantıdayım dedi. Ben ısrarla arayınca mide kanseriyim dedi. Hüseyin Başaran taşınmazları neden kolayca Haluk Levent'e devrettiği sorusuna da yurt dışındaki fonlardaki paranın Türkiye'ye gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi. Yanıtını verdi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la birlikte 6 kişi daha tutuklandı. 6 kişiye de adli kontrol kararı verildi. Ve araç muayenesinde Turkuğa dönemi, Türkiye'nin araç muayene altyapısını 20 yıl boyunca şekillendirecek yeni dönem başladı. Yeni şirket Turkuğa 15 Ağustos 2027'de araç muayenesine başlayacak. Turkuğa'yı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile MOE ortak girişim grubu kurdu. Yeni dönemde Turkuğa 81 ilde 249 sabit 103 mobil araç muayene istasyonu ve 900 muayene hattı kuracak. 3 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında kurulacak yeni nesil araç muayene altyapısı için işletme hakkı bedeli olan 1.72 milyar dolar hazineye peşin ödendi deniliyor. Ve Karar Gazetesi, Davutoğlu kirli siyaset sahnesinden çekiliyorum, Gelecek Partisi kapandı, böyle gitmez deyip bıraktı diyor. Ahmet Davutoğlu sistem eleştirisi yaptığı bir açıklamayla parti siyasetini bıraktığını ve Gelecek Partisi'ni kapattıklarını duyurdu. 2028 seçimlere yaklaşırken iki tehlikeli senaryo konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kuvvetler ayrılığının zayıflaması, denge ve denetimin ortadan kalkması ile güçlenen otoriterleşme eğilimin hızlanmasına sonucunda büyük zaaf gösteren çoğulcu demokratik hukuk düzeni yerini kalıcı bir otoriter yapıya bırakabilir. Bu Cumhurbaşkanı'nın şahsından bağımsız, sorun kişiden öte bir sistem sorunudur diyor. 9 ilde alev kapanı diyor. Son yıllarda sürekli tekrarlanan orman yangınları bu yılda felakete dönüştü. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir, Bingöl, Kütahya, Çanakkale, Yalova ve Bursa'da çıkan orman yangınları bazı noktalarda yerleşim alanlarına sıçradı. Alanya'da Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde onlarca ev boşaltıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle bazı yerlerdeki yangınlar kontrol altına alınırken Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin'de rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin oluşturduğu tehlike devam ediyor. Yüzlerce hektarlık alanın kül olduğu yangınların 3. gününe girmesi ise ekipler müdahale konusunda yetersiz mi kalıyor tartışması başlattı. Ve Korkusuz Gazetesi, tesadüf mü öngörüsüzlük mü dedirten karar Yeşil Vatan kül etti. İktidar gösteriş yaptı, memleket yandı. İspanya ve Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağını gönderdikten sonra Ege, Marmara ve Akdeniz'den alevler yükseldi. Şiddetli rüzgar yangınları körükledi. Müdahale yetersiz kaldı. Ciğerlerimiz yok oldu.
ve Milliyet gazetesi.

Behzat Ç'nin Etimesgut Belediyesi'ne ihaleler adrese teslim diyor. Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği belediyede adrese teslim ihale ve rüşvet sistemi kurulduğu öne sürüldü. Rüşvet ve ihale çarkı MASAK ve Sayıştay raporları ile tespit edildi. Ve Milliyet Gazetesi sürecin geleceği diyor. Terörsüz Türkiye sürecinde

0: İsrail'e sert çıktı insanlık suçu işleri diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de dün Lübnan Cumhurbaşkanı Recep Avni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerde biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçları yine bu süreçte gündemde tuttuk diyen Erdoğan, bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Ve Sabah gazetesi, İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor haberini yer vermiş. Alevlere karşı zamanla yarışa dikkatleri çekmiş gazete. Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışan ekiplere halk da destek veriyor diyor. Ve Sözcü gazetesi, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri 17 aydır süren operasyonların ağır bilançosu çıktı. 9 milyon 300 bin oy cezaevinde. Tutuklanan veya görevden alınan Cumhuriyet Halk Partili başkanlarla birlikte onları seçen irade de cezalandırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen 18 milyon oyun %53'ü yok sayıldı. Ve Takvim gazetesi, bir Ankara vurgunu diyor. CHP'li Eti Meskut Belediyesi'ne rüşvet suçlamasıyla operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzlukların merkezinde yeni partili Veli Ağbaba ve belediyeye yerleştirdiği Mutlu Kerimoğlu çıktı. Ve son gazete, Türk'ün durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Horonum, havayım, barım, çay da çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye.
2: Ben harman dalı.
3: Sona erdi.
4: Reklam tanıtır.
5: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler

0: için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Setü kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet

0: 0531-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmın Sanayi Sitesi Mersin.

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia.

0: Tonuslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemine sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mercek'te mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen yurttaşlar, ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan ücretsiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, ambulans nakil hizmetlerinden Otizm Danışma Merkezi'ne, refakatçi evinden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın Dünyanın Doğal Çekim Platoları temalı uluslararası çağrısına Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Sinema Ofisi yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilme başarısını gösterdi. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus Doğal Çekim Platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş,

0: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kumdura yaşat işanında, arkadaş kumdura üzüm işanında.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü Budama Makam.

0: lira. 46 metre misina. Sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sank TV, İçer TV, Sarı Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde yine gündeminde öne çıkan konularla ilgili hem haberleri aktaracak hem de yorumlarımı yapacağım. Tabii ki bizim de sınır komşumuz olan Lübnan çok önemli bir coğrafya. Özellikle soykırımcı İsrail hükümetinin hedefindeki ülke ile Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik bağlamında altını çizerek tabii ki Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz sürecektir şeklinde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecektir açıklamasında bulundu.
1: Lübnan'dan ülkemize 17 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok tecrübeli bir asker olarak Sayın Avni'nin sene başında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, Lübnan'da güvenliğin temini noktasında da çok önemli görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda başarılar diliyorum. Hatırlayacaksanız Lübnan Başbakanı Sayın Nevaf Selam'ı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırlamış ve münasebetlerimizi değerlendirmiştik. Bugün Sayın Avni'yle de bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Avni'nin son dönemde diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler

0: geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. Değerli basın mensupları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2.000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Avn'a ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.
1: Sayyid Reis Recep Tayyip Erdoğan, Sadal Hudur, yasurruni an azura Cumhuriyet Türkiye.
2: İsrail savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdi. Aileler evlerinden alınarak koparıldı ve gerçekten ülkemiz harap haline geldi. Ancak tabii her şeye rağmen Lübnan'ın iradesi gerçekten boyun eğmemiştir bu saldırılar karşılığında ve ülkemizin egemenliği ve yeniden vatanımızın imar edilmesi, gelecek bir istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz.
3: Lübnan'la Türkiye arasında çok önemli tarihsel bağlar var ve tabii ki Lübnan'ın bir şekilde huzur ortamına kavuşması çok önemli. Ama İsrail yönetimi, soykırımcı yönetim gerek Filistin'i, gerek Gazze'yi, gerekse Lübnan'ı bir türlü rahat bırakmıyor. Özellikle toprak kapma konusunda iştahı kabaran İsrail hükümeti ABD'nin desteğini ne zamana kadar görecek, o da bilinmiyor. Evet, şimdi malumunuz, geçmişe şöyle döndüğümüz zaman 1927'de kurulan uçak fabrikası kapatıldı. Pek çok mühimmat, silah fabrikaları kapatıldı. 60'lı yılların başında malumunuz devrim otomobili çok basit nedenlerden dolayı deposunda yakıt olmadığı için maalesef sonlandırıldı. Gelinen noktada Türkiye artık bu konuda adeta bağımsızlığını ilan etti. Dış güçlerin çabaları bu dönemde yeterli gelmiyor. Türkiye teknolojide, savunma sanayide çok ciddi atılımlar yapıyor. Şimdi uzay programı. Kemal Kacır şöyle bir açıklama yaptı. Ay yıldızlı bayrağımızı kendi uzay aracımızla Ay'a ulaştıracağız dedi.
4: Hangi köşesine, hangi şehrine gidersek orada 23 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu eserlere, projelere hizmetlere yenilerini ekliyor olmanın heyecanını paylaşıyoruz. Hamdolsun Türkiye AK Parti iktidarları döneminde asırlık eserlerle, hizmetlerle buluştu. Bu sayede Türkiye çok daha güçlü, kuvvetli bir ülke haline geldi. Türkiye'nin ihracatı bizim iktidarlarımız döneminde 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükseldi. Türkiye sanayinin ürettiği katma değer 41 milyar dolardan yıllık 250 milyar doların üzerine çıktı. Bütün bu üretim atılımı ile Türkiye Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri oldu. Bugün Çin'den Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşağı gözünüzün önüne getirin. İşte o geniş coğrafyada üretim çeşitliliği ve ihracat pazarlarındaki çeşitlilik itibariyle en kuvvetli ihracatçı ülke Türkiye'dir. Bugün Türkiye çelik üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Tekstil üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numaradır. Bugünlere kolay gelmedik. Hiç kimse Türkiye'ye bu başarıları altın tepside sunmadı. Bugünlere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapılarla geldik. Araştırmayı, geliştirmeyi, inovasyonu kuvvetlendirerek geldik. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece iki teknopark vardı. Bu iki teknoparkta sadece 56 şirket araştırma geliştirme faaliyeti yürütüyordu. Şimdi Türkiye'de 114 teknopark var. 13 binden fazla teknoloji girişimi bu teknoparklarda araştırma, geliştirme, yenilik projelerini hayata geçiriyor. Biz iktidara geldiğimizde bütün Türkiye'de bir yılda 1 milyar 200 milyon dolarlık araştırma geliştirme faaliyeti vardı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 20 milyar dolar araştırma geliştirme faaliyeti gerçekleşti. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 29 bin Ar-Ge insan kaynağı vardı. Şimdi Türkiye'nin 311 bin Ar-Ge insan kaynağından oluşan teknoloji ordusu var artık. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de bir yıl boyunca 414 patent başvurusu yapılıyordu. Bir patent kurumumuz vardı yine Ankara'da. Bir yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu Türk Patent Kurumu'na. Geçtiğimiz yıl Türk Patent Kurumu'na 11 binden fazla patent başvurusu yapıldı. Bunlar hakikatler, rakamlar yalan söylemez. Ve bu sayede Türkiye hem üretimde gençler, siz göremiyorsunuz orada.

Evet, gerçekten büyük bir gurur yaşatır eğer ki kendi uzay aracımızla Ay'a gidilir ise, ki önümüzdeki süreçte zaten hep bu konuşacak. Ay paylaşılacak, Ay'ın coğrafyası. Bu çok önemli bir gelişme. Şimdi tabii ki hani bazı isimler özellikle ekranlara çıkarak ve suçlamalar getiriyorlar. Nihayetinde hani iktidara da biraz da yaranıyor gibi gözüküyorlar. Yani o suçlamalarıyla vesaire. Gazeteci Cem Küçük, hani iktidarın adamı tırnak içerisinde, gazetecisi tırnak içerisinde söyleyelim, bir algı oluşturmuştu. Böyle bir kamuoyunda algı vardı. Cem Küçük iktidarı savunur,

efendime söyleyeyim, iktidarın kalemidir gibi bir algı oluşmuştu. Şimdi hani bazen böyle yargıyla ilgili yorumlarda siyasi operasyonlar, işte tutuklamalar, gözaltılar şeklinde bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor, değil mi? Şimdi bu ezber bozan bir haber. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaatler karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Evet, şimdi tabii ki Cem Küçük konuya ilişkin olarak acaba neler söyleyecek? O da merak konusu. Tabii tutuklanmaz ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen gözaltı işlemleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından 31.07.2026 günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir. Şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Evet, burada maddi menfaat ile paylaşımlar yaptığı iddiası da var. Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Evet. Şimdi hep operasyonlarla ilgili, tutuklamalarla ilgili, gözaltılarla ilgili hep açıklamalar yapardı Cem Küçük. Yani tabii şimdi yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna ilişkin çok önemli bir, bana göre, gelişme olarak ifade etmek gerekir. Ahbap Derneği soruşturması yankıları devam ediyor. Dalga dalga yayılıyor. Hüseyin Başaran, şimdi önemli bir isim, Başaran Holding'in yönetim kurulu başkanı. Ahbap soruşturması devam ederken gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent'in sistemini anlattı ve Levent'in gösterdiği fotoğraf ve videolardan sonra teklifini ciddiye aldığını belirtti. Başaran dahil 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Mahkeme 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şenlik, sanatçısın Haluk Levent. İtiraf ediyorsun. Evet, bazı kötü alışkanlıklarım var. Kumar gibi vesaire. Ya sanatını icra et. Çık sahneye. Değil mi? Yeni şarkılar bestele. Yani bir kitlem var, sevenlerim var. Hani böyle siyaseti de sanatçıların tam olarak bulaşması iyi değil ama şimdi tabii bakın, yaralı bir insan, yani evladı işte vefat etmiş, değil mi? Onun anısına bir yurt yaptırmak, ismini yaşatmak için çalışan bir isim. Böyle gözüküyor, böyle anlatılıyor. Kendisi de böyle ifade ediyor. Ama işte soruşturmanın, değil mi? Bakın bir şekilde Haluk Levent'le ilişkiye girenlerin akıbeti bu oluyor diyebiliriz. Nihayetinde iş insanları tabii çok sayıda insana ekmek kapısı açıyor, aralıyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiliyor. Nihayetinde kanunların işlev hale gelmesi noktasında

Aslında artık çok duyarlı bir yargı var, emniyet teşkilatı var. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Evet. Şimdi Sayın İzler, yani özellikle öğrenciler ve öğrenci velileri. Şimdi hiçbir yere ayrılmıyoruz. Çok önemli bir isim. Evet, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Kariyer Merkezi Müdürü Profesör Doktor İlhan Ege, Mersin kamuoyu tarafından yakından tanınan donanımlı bir isim. Evet, çok donanımlı bir isim. Öğrencilerimize, üniversite sınavında değil mi? Sınava katılan öğrencilerimize şimdi bir yol gösterici olacak. Sülütyo konuğum olacak ve genç kardeşlerimiz, ekran başına ayrılmayın. Genç kardeşlerimizin aileleri. Çünkü hani bu tercihler yapılırken gençlerimizin adeta geleceği planlanıyor. Başarılı olurlar ise gelecekte arzu ettikleri mevkilere, makamlara ve iş imkanına kavuşuyorlar. Ama işte bunun bir en önemli ayağı var. Tercih. Tercihler nasıl yapılmalı? Buraya az sonra geleceğim. Profesör Doktor İlhan Ege stüdyo konuğum olacak. Ama biz Mersin'e devam edelim. Mersin'de evet, ya şimdi bazen öyle görüntüler, yani haberin önemini arttırıyor. Şimdi tatil sitesinin başkanı kasklı saldırgan tarafından vuruldu. O anlar kamerada.

0: Evet, görüntülere de taşınıyor. Mersin'de tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı kastı saldırgan tarafından işte böyle vuruldu. Tabii ki gelişmeler önemli. Görüşmeleri de takip edeceğiz. Ya bu bir site, yani arada bir husumet mi var, bir alacak verecek mi var veyahut da site yönetimine bir baskımız var, onları bilemiyoruz. Evet, onları bilemiyoruz. Ama nihayetinde bura daha başı değil. Özellikle kasklı saldırganlar bu türedi. Bu son dönemde motosikletli kask takarak böyle saldırılar yapanlar çok fazla türedi. Şimdi bunun da önlemi nasıl alınır onu bilemiyoruz. Ama önemli, araştırılması gereken bir konu. Bakalım vatandaş ne diyor.
1: Hastaneye geldim. Çünkü araba tatil sitesinin güvenlik amiriyim. Bugün izinliydim. Arkadaşlarımdan gelmiş olan bir telefon üzerine hastaneye geldim. Kasklı saldırgan site başkanımızın bulunmuş olduğu odaya girip iki el ateş açıp olay yerinden ayrılıyor. Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır. Ama şu an site başkanımız ne yazık ki bir ayağından, sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış. Sol ayağında da diz kapağıyla kalçasının arasında bir kurşun var, ameliyata alacaklar. Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek şekilde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayacak.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sektöründe öncü firma.

Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet.

0: 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak vaza başlıkta, şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak vaza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
6: Bir de şöyle bir durum var. Kar Boğazı'nın bizde büyük bir ruhu vardır. Neden? Oranın Türk tarihinde büyük bir şeyi vardır. Savaş alanıdır. 44 kişilik Türk Kuvayi Milli askerimizin başlarında binbaşı mesleğinde bulunan Fransız askerlerini etkisiz hale getirip esir alındığı yerdir. Tabii böyle bir ruha bizde, o ruhun olduğu yere bizde zarar gelsin, bir en ufak bir şey gelsin istemeyiz. Biz de bu karara nail olduk. İnşallah da ilerideki bir günlere erteledik. Biz bu rahada dokusuna kimsenin hiçbir şekilde zarar vermesini, ufacık bir yangının bile bizleri üzeceğini düşündüğümüz için böyle karara da uygun görüldük. İnşallah ilerideki bir günlerde tekrar kararı açıklayacağız hocam.
7: Evet. Geçmiş olsun diyelim.
6: Çok sağ olun.
7: Yine de çok mücadele ettiniz. Çok güzel bir etkinlik hazırladınız. Çok anlamlı. Ama maalesef orman yangınları da çok tehlike arz ediyor. Ve oraya da en az 20 binin üzerinde insan gelecekti. Bu da ciddi
6: rahat bir... bekliyorduk o şeyi. Rahat bekliyorduk o sayıyı. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Tabii ki zarar görmeden, kimsenin bir şeyi olmadan, bir şeye sebep olmadan biz de verilen karara uygundur bizim için deyip ileri bir tarihe inşallah yapacağız yani bu şeyimizi.
7: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
6: Teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin. İlgi ve alakanızdan dolayı başarılar diliyorum sizlere de. Kolay gelsin.

Evet, şimdi sayıcılar hava durumuna geçiyoruz ama hemen sonrasında Profesör Doktor İlhan Ege ile stüdyoda tercihler konusunu masaya yatıracağız. Üniversite öğrencileri, aileleri ekran başında kalmaya devam edin.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne parlak güneş ışınlarıyla başladık. 34 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da parlak güneş ışınları olacak. Bugün 37 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün hava güneşli, 35 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri yine sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da parlak güneş ışınları olacak. 37 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Aman dikkat diyelim. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı özen gösterelim. Ve Mutlu'dayız değerli izleyiciler. Mutlu bol güneş ışınları bizleri sabah saatlerinden itibaren karşıladı. 36 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 37'ye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlerde bugün hava güneşte 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün yine bizi sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün hava güneşli 37 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de hava güneşli 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tabii nem de olacak ama dikkat diyelim. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Ve Tarsus'tayız. Tarsus'ta hava güneşli 34 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız ve baktığımızda bol güneş ışınları bizleri karşılıyor. 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava sıcaklıkları giderek artmaya devam ediyor. Aman dikkat diyelim, programımıza sona geldik.

0: Şenol Yıldız ile Kent gündeminde bu hafta iş insanı Orhan Kemal Yüksel, Şenol Yıldız ile Kent gündemi programına konuk olacak. Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da.

0: Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357.

0: 0537-34-34.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.

0: Santim İnşaat Efsane Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin Üniversitesi'nin tanıtım filmiyle başladık yayınımıza. Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı, Kariyer Merkezi Müdürü Profesör Doktor İlan Ege Stüdyo konuğumuz. Sayın Ege, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Sayın Kemal. Evet. İstek, ben de tüm Sun TV, Çel TV ailesini izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Evet, radyodan da dinleyen bizi.
1: Radyodan da dinleyenleri de selamlıyorum burada. Aman trafikte dinleyenler de trafikte dikkat etsinler. Evet. Trafik kurallarına uysunlar.
0: Evet, şimdi... Yani Mersin Üniversitesi'nin tabii ki biz temel atma töreninde de vardık. Gelişmeleri de bir gazeteci olarak yakından da takip ettik. Her geçen gün gelişen bir üniversite, gelinen noktada sizin değerlendirmeniz ne olur? Artık üniversiteler arasında seçkin bir yere geldi diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki geçmişiyle 30 yılı aşkın bir deneyimi, kadroları, fiziksel yapısı, sosyal, kültürel imkanlarıyla, kampüsüyle, yerleşkesiyle Mersin Üniversitesi önemli bir hem Mersin'in hem ülkemizin değeri. 19 fakülte, 8 yüksekokul, 6 da meslek yüksekokulu olmak üzere enstitülerimiz, merkezlerimiz ve idari birimlerimizle, aile başkanlıklarımızla hem mevcut 50 bine yakın öğrencimiz ve gelecek yeni öğrencilerimiz için bu imkanları sunmaya devam ediyor. Mersin'de biliyorsunuz aynı zamanda geçen yıl ve bu yıl öğrenci dostu ikinci şehir, il seçildi. Birincisi Eskişehir oldu geçen yıl. İkincisi Mersin. Bu yıl da birincisi Eskişehir, yine ikincisi Mersin. Bu neye göre buna bakılıyor? Barınma, ciddi bir kredi yurtlar kurumunun yurt kapasitesi var Mersin'de. Modern yurtlarımız var barınma açısından. Bunlardan başka tabii ki özel yurtlar da var. Barınma imkanları çok fazla. Sosyal yaşam bir kriter. Hem üniversitemizin içindeki imkanlar, Mersin Üniversitesi'nin işte spor imkanları, tenis kortları, halı sahalar, stadyum, fitness salonları, kapalı yüzme havuzu, basketbol sahaları gibi birçok sportif, kültürel alanlar, Mersin'in en büyük kongre merkezine sahip kapasite anlamında Akdeniz Kültür Merkezi. Yine 4 salonlu kültür merkezimiz var. 2 ayrı kültür merkezi ve diğer birimlerdeki konferans salonlarıyla öğrenci toplulukları, birçok öğrenci topluluğumuz var Mersin Üniversitesi'nde. Yani sosyal yaşam, öğrencinin hem akademik mesleki olarak geliştirici, hem sportif ve kültürel olarak geliştirici, her türlü imkana sahip. Şehrimizde, Mersin şehrinde sosyal yaşam açısından hem deniz hem dağ açısından önemli. Yine bir kriter, yarı zamanlı iş anlamında bizim üniversitemizin içinde de öğrencilerimiz belli bir sayıda yarı zamanlı çalışabiliyorlar. İşte benim müdür olduğum kariyer merkezinde sağlık kültür daire başkanlığımıza bağlı turizm öğrencilerimiz kafelerde, konuk evimizde ve diğer birimlerimizde, işte bilgisayar mühendisleri, bilgi işlem birimimizde gibi birçok yerde yarı zamanlı çalışabiliyorlar. Şehirde de yarı zamanlı çalışma olana fazla. Çünkü birçok sektör, ticaret ve sanayide turizm, lojistik gibi alanlar gelişmiş durumda şehrimizde. Onun için Mersin hem üniversitemiz olarak hem il olarak öğrencilerin önemli bir alternatif olarak düşünebileceği, tercih edebileceği bir yer olarak söyleyebiliriz.
0: Şimdi öğrenci sınava girdi, sınav sonucunu önüne koydu. Şimdi öncelikle üniversite mi, bölge mi, şehir mi, oradan mı başlaması lazım?
1: Evet. Şimdi tabii bir puan var. Puana göre önce nereleri, hangi bölümleri kazanıyor bakacak. O bölümler hangi üniversitede, hangi illerde bakacak, bazı üniversiteleri eleyebilecek.
0: Yani ben tabii şöyle ki, yani ben evet şurası bana çıkıyor ama ben orada eğitim görmek istemiyorum. O şehirde yaşamak
1: istemiyorum. O orayı eleyecek.
0: Evet.
1: Sonra bu üniversiteyi kazandı, okuyor 2 yıl 4 yıl, mezun oldu, tüm hayatını bu işle sürdürecek. Hı hı. Onun için bir tercih ettiği bölümü de seveceği, yapabileceği, başarılı olabileceği bir bölüm olması gerekiyor. Yani hem başarılı olacak, hem sevecek, hem de tabii mezun olduğunda iş olanağı olan bir bölüm olması gerekiyor. Yani bölümleri de buna göre tercih etmesi gerekiyor. Yoksa bize geliyor mesela, 3. sınıf öğrencisi geliyor. Diyor ki ya hocam ben bu bölümü yapamıyorum. Bu bölüm bana uygun değilmiş. Ben ne yapacağım? Mesela benim işletme öğrencim vardı. Benim mezunum. Türkiye çapında bir şu an dizi oyuncusu, tiyatrocu Diren Polatoğlu.

kazandı. Ama işletmeyi kazanmış, hiç işletmeyle ilgisi yok. Zaten 6-7 yıl okudu. Dedi ki hocam, dedi, ben yani ailem işte şeydi, işletme yazdım, geldim ama hiç şeyim yoktu, ilgim. Ve öğrencilik hayatı boyunca da işletme okurken hep tiyatro, sosyal faaliyetler yaptı. Mezun olduğunda işte Levent Kırca,

0: birçok dizide hala oynuyor, oynadı, ödüller aldı. Ona yeteneği varmış. Belki doğru bir tercih yapmadı. Hiç de hayatında o mesleğe yapmayacak ama üniversite mezunu.
1: Şimdi bir de ben şunu görüyorum. Şimdi diyelim ki ailesi tarımla uğraşıyor. Sadece üniversiteyi bitirme noktasında tarımla alakası olmayan bir bölüme gidiyor. Orada mezun olduktan sonra tekrar geliyor, tarımla uğraşıyor. Şimdi yani bunu sadece üniversiteyi amaç bitirmek olmamalı. Evet. Oradan elde edilen bilgileri değil mi pratikte, reel yaşamda uygulama şansı olmalı değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Yani bu da çok
0: şimdi,
1: önemli. Yani yapacağın işi de düşünerek
0: tercih etmesi lazım. Bravo. Ailelerini işte bir üretim yapan aileler olabilir. Mesela fabrikası vardır, bir üretim yapıyordur, evet, ticaret yapıyordur. Bu mesela işletme olabilir, evet, veya benzeri alanlar olabilir. Müteahhittir ailesi, inşaat firmasıdır. Bunun mimar, inşaat mühendisi olması hem kendi hem ailesi açısından faydalıdır. Veya işte sizin dediğiniz gibi tarımsal faaliyet yapan bir ailedir. O zaman nedir? Ziraat mühendisliği gibi tarımsal alanlarla ilgili. Ama bu gençler, ikinci, üçüncü kuşak bu girişimcilerin genellikle artık aileler de yönlendiriyor. Benim dediğim gibi yapıyorlar. Yani işte bir ailenin bir üretimle ilgili fabrikası varsa birine diyor ki işletmeye git, birine hukuka git, sen de avukat ol diyor. Yoksa okuyorsunuz, emek harcıyorsunuz, bunun hem kendinize hem ailenize bir katkısı olması gerekiyor. Ve yani eğer severseniz mesleğinizi, bu mesleğinizde başarı da gelir, para da gelir. Yani hep para, maddi şey bakılıyor ama maddi konuya göre seçiliyor. Diploma bitirdiniz, işinizi sevmiyorsunuz, maddi şeyi iyi, zorla yapıyorsunuz. Bunda başarı zor gelir veya belli bir noktada tıkanırsınız. Yani evet, mutsuz, ömür boyu istemediğim bir meslek yapılmaz. Ama tabii ki ekonomik şartlar, puan, ne kadar puan, o kadar. Evet. Yani ben tıp istiyorum ama puanım yok. Nasıl olacak? Puanınıza şimdi, göre alternatiflerden evet, sevdiğinizi seçeceksiniz.
1: O nokta çok önemli. Oraya geleceğim. Yani evet, ama şimdi tabii ki şu da çok önemli. Sınav gününe gelene kadar geçen o sürede ki strateji, aile-öğrenci ilişkileri bu konuda. Şimdi başarılı olanların sırrı nedir? Başarısız olanların da yani düşük puan alanların da yanlışı nedir? Buradan devam edelim isterseniz.
0: Şimdi bu sadece sınavla ilgili bir şey değil aslında. Mesela öğrenciler de, geçen de yine bir öğrenci, bir arkadaşın kızı vardı. İşte diyor ki ben Türkçeyi sevmiyorum. Mesela ilgilenmiyorum. Evet. Okumuyorum. Ya Türkçe sınav için değil sadece. Kendini ifade etmek için, mezun olduğunda iş yaşamı için, yani bütün yaşam için. Ve diyor ki işte diğerlerinden 50 ile geçiliyor, Türkçeden 70 ile geçiliyor. Niçin? Çünkü ana şeyimiz Türkçe, Türk dilini bileceğiz. İşte matematiği temel bileceğiz. Bunları bildikten sonra yanında diğerlerini bilmemiz gerekiyor. Ve bu da uzun soluklu. Eğer ilkokuldan beri, ilkokul, ortaokul, lise normal bir çalışır isek, derslerimize ilgi gösterirsek, normal yaşantı, kitap okuruz, işte gazete okuyalım, TV'de ne oluyor bakalım, edelim. Bunları eğer normal şartlarda devam edersek, o zaman üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Bir yıl hazırlanıyoruz. Bu tekrar içindir. O zaman üstüne çok şey koyabiliriz. Ama bir yılda çok böyle üst seviyeye çıkmak çok kolay değil. Ama bir altyapı olacak ki Onun üst

0: yapısını oluşturacaksınız. Mesela bir de başarılı olanlarla röportaj yapılıyor. Çok kendilerine güvenleri var. Niçin? Biliyor. Bilen adam heyecanlanmaz sınavda. Zaten o formalite yok, kendinden emin ki. Bilmeyen kişi heyecanlanır. Bir de öyle bir şey var. Heyecanlandım, yapamadım. Kendinizden eminseniz niye heyecanlanacaksınız ki? Ve onlar emin. Yani diyor ki tam yaptım diyor mesela.
1: Şimdi bunun başarının, öğrencinin başarısının beslenmeyle bir ilişkisi var mı?
0: Tabii ki beslenme şöyle hep tartışılıyor işte. Bizde de eğitim sistemi de anaokulları başladı. Bizim zamanımızda anaokulları bu kadar yaygın değildi. Ama evet, şimdi yaygın. Ne yapıyor? Daha önceden başlıyor. Orada beslenmeye dikkat ediliyor. İşte oyunlar oynanıyor. Hem yaratıcılığı artıyor, zihinsel gelişim artıyor. Muhakkak belli yaşa kadar beslenme etkileyecektir. Bu bilimsel bir şey zaten. Gıdasına dikkat edecektir. Ama diyecekler ki ekonomik şartlar, ama bizde kamunun da birçok bu konuda desteği var. Mesela ben kitap okunsun diyorum. Kitap çok pahalı. İlhalk kütüphaneleri var. Üniversite evet, kütüphaneleri var. Liselerin, ortaokulların kütüphaneleri var. Yani hemen nedir bu? Öğrenilmiş çaresizlik. İşte ekonomik durumum iyi değil, bir şeye ulaşamam. Peki başkasının da ekonomik durumu iyi değil ama derece yapmış üniversite sınavında. O nasıl yapmış? O başardıysa öbürü de başarabilir.
1: Şimdi bazen biz haberleri de sunuyoruz. İşte çoban Türkiye sıralamasına girdi.
0: Nasıl girdi?
1: Yani veyahut da engelli vatandaş yine aynı başarıyı gösterdi.
0: Evet.
1: O kadar olumsuzluklara rağmen, imkansızlıklara rağmen. Ya azim mi? Yani burada evet, kararlılık mı önemli olan?
0: Tabii. Tek göz odada 8-10 kardeş oluyor. Bir bakıyorsunuz işte 3'ü 5'i çok iyi yerlerde okuyor. Nasıl oluyor? Yani ışık yok, imkan yok. Yani köyde benim bir tane öğrencim vardı. Geldi dedi ki, ya hocam dedi, benim mezun olmam çok önemli dedim. Niye dedim çok önemli? Senin için, ailen için. Hayır dedi, köy için dedi. Ben ilk dedi köyden dedi üniversite kazanmış kişiyim. Ben dedi mezun olacağım, üniversiteyi kazandım, bütün oradaki gençlere örnek oluyorum. Diğerleri de beni görecek, onlar da kazanacak dedi. İyi dedim, aferin. Bizim doğudan bir köyden de. Yani bunların örnekleri de var. Yani evet, kar, kış, biliyorsunuz bazı köylerde haber yapıyorsunuz siz. Kış başlayacak, şimdi yazın evet, sıcaktayız ama 3-5 ay sonra kış başlayacak. Bilmem kaç zaman yol kapanıyor.
1: Tabii.
0: Kaç metre kar oluyor. Oradan o imkansızlıklardan, sizin dediğiniz gibi çoban olsun, oradaki gençler olsun, çaba gösteriyor.
1: Evet. Şimdi efendim, şimdi sıralama, tercih sıralaması. Zannedersem bu çok önemli. Bunu yaparken en çok nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
0: Birincisi, yok rehber hocam yazdırdı, yok ailem istedi, yok komşu söyledi. Kendileri baksınlar, araştırsınlar. Artık internet var. Üniversitelerin web sayfaları var. Bölümlerin sayfaları var. Bu ne iş yapar? Bu üniversite nasıl? Kılavuza baksınlar. Kılavuzda birçok bilgiler var. Kılavuza da bakmıyorlar. Mesela kılavuzda dipnotlar var. Yanında işaretler var, numaralar. Mesela hazırlık İngilizce var zorunlu. Öğrenci geliyor, ben haberim yok, nereden çıktı hazırlık diyor. Ondan sonra akredite bölümler var, çok önemli. O da kılavuzda yazıyor. Mesela benim görev yaptığım işletme bölümü, öğretim üyesi olduğum işletme bölümü 4 yıl akreditedir. Yani o ne demek? Kadrosu, işleyişi, her şey incelenmiş, onaylanmış bağımsız bir kuruluş tarafından. Bunlara da baksınlar, kadrolarına baksınlar, yani imkanlarına baksınlar. Ben gururla burada Mersin Üniversitesi

0: İşte tanıtım filmini izledik. Kısa bilgi verdi. İmkanları, her türlü imkanı var. Yani onlara baksınlar. Hangi imkanları veriyor? Kadroları, nasıl eğitimleri? Çünkü üniversite demek kazandınız, diploma. Diplomayla bitmiyor ki iş. Siz kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz, o üniversitenin size ne kadar katkı yaptığıyla ilgili bir şey.
1: Evet.
0: Yoksa mezun olduğunuz diploma size iş bulmuyor. Eskiden öyle sanılıyordu. Artık öyle olmadı, anlaşıldı. Bu nedenle de muhakkak iyi incelesinler. Bir tane bir yer yazarlar, derler ki ya bunu da yazalım. O gelir. Yani o kadar tercih arasında.
1: Şimdi mesela,
0: şehre baksınlar, şehirler önemli. Hangi şehir olacak? Şehrin imkanları önemli. Yani yaşam evet. maliyetleri.
1: Kendi yaşadığı şehirle iletişim ve tabii ulaşım.
0: Ekonomik olarak ailesi o ekonomik şartları sağlayabilecek mi? İstanbul tamam çok güzel. İstanbul'da bir üniversiteyi kazandı. Ama oradaki ekonomik şartlar, yaşam maliyetlerinin gücü var mı ailesinin? Bir de öğrenciler, demin bahsettim, yarı zamanlı iş. Muhakkak okurken de zamanları var. Yarı zamanlı işlerde çalışsınlar. Kendilerini geliştirsinler. Üniversiteyi kazandılar, girdiler. Üniversitedeki imkanlardan faydalansınlar. Sosyal imkan, kültürel imkan, üniversite başarısı demek. Kariyerlerini etkileyecek başarı demek. Sadece ders başarısı değil. Yani çünkü niçin? Bizim işte ne soft skills dediğimiz, yani ana mesleki bilgilerden başka işte iletişim becerisi, kendini ifade etme, zaman yönetimi, nasıl davranış biçimi, çatışma yönetimi, ekip çalışması, ne derseniz, bunların hepsi yaşamda önemli. Çok bilginiz iyi. İfade edemiyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Yani ben bir danışmanlık yapıyordum büyük bir holdinge. Orada Amerika'dan bir müdür geldi. Türk de Amerika'da eğitim görmüş. Çok süper eğitimi var. Geldi o, yani ismini vermiyorum, Türkiye çapında biri şu an. Geldi o kişi, işte bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay geçti. Sonra geldim baktım müdür yerinde durmuyor. Nereye gitti dedim bu müdür? Ya dedi yapamadık biz dedi. Olmadı, yollarımızı ayırdık. Sonra o kişi kendi şirketini, danışmanlık şirketini kurdu. Türkiye çapında biri oldu. Yani niye? Oraya uyum sağlayamadı. Belki oraya bilgileri fazla geldi, ifade edemedi, uygulayamadı. Yani sadece bilmek yetmiyor ki. Bildiğini kullanmak bilgiyi.
1: Evet.
0: İlişkiler, iletişim, çatış çok iyi biliyor. Her herkesle kavga ediyor. Ne yapacağız onu? Yani.
1: Şimdi biraz puana bakalım. Yani evet. Mesela hadi ilk 10 bin.
0: Evet. Ne yani. Güzel, süper.
1: Süper. İlk 50 bin.
0: Evet.
1: İlk 50 bin.
0: Evet. O da fena değil.
1: 100 bin.
0: Az.
1: Düştü birden.
0: Evet.
1: Tempo düştü.
0: Evet. Alternatifler azaldı.
1: Evet. Şimdi o zaman hani 10 bini, 50 bini, 20 bini, 30 bini bir tarafa bırakalım. Onların tuzu kuru.
0: Evet.
1: seç al.
0: Evet.
1: Hangi üniversite istiyorsan, burslar vesaire.
0: Evet.
1: Seçenek çok.
0: Bir de şunu evet. ifade etmek lazım. Geçen yıl kontenjanları yok, bazı bölümlerde azalttı. Azaltınca onlar, o bölümlerin puanları yükseldi geçen
1: mesela
0: yıl.
1: Mesela hangi bölümler?
0: Ya çoğunun hukuk. Yükseldi. İşletme mesela. Bizim bölüm Mersin Üniversitesi geçen yıl yükseldi. Diğer mesela 60 olan bazı yerlerin kontenjanını 30'a düşürdü. Ne oldu? Onlar da yükseldi. Hatta geçen yıl işte bir evvelki yıl, 2 sene evvel tıpa girebilen diş hekimliğine girebildi falan. Böyle puan yükselişleri oldu. Bu yıl yine kontenjanları benzer bir şekilde geçen yılki düşük rakamlarla uygulandı. Onun için tercih yaparken en üstte kendi puanınızdan ve sıralamadan sıralamaya göre yap.

0: yapmak daha doğru. Geçen yılki sıralamaya bakıp biraz daha yüksekleri yazıp ortaya geçen yılki sıralamalarla aynıyı yazıp alta da açıkta kalmamak için geçen yılki şeyden daha düşük olanları yazmak gerekiyor ki açıkta kalınmasın. Çünkü eğer puanlar yükselir ise bu yılda bir oranda belli bir az da olsa o zaman geçen yıl girebileceğini bu yıl giremeyeceği için açıkta kalacaktır. Girmek isteyen bir şeye başlamak isteyenler açısından. Evet. Yani onun için buna da lütfen dikkat etsinler.
1: Şimdi birinci sıraya yazdınız ama ya da ikiye, üçe yazdığınız okullar gelmedi, üniversiteler gelmedi.
0: Oralara yükseklere yazdı.
1: Puanı etkiler mi bu? Yani tercih sıralaması.
0: Sıralarla gidiyor zaten. Bir olmadı, iki olmadı, üç, dört, beş.
1: Böyle.
0: Şu etkiler, kazandınız, kaydoldunuz, devam etmediniz veya işte şey yapmadınız, beğenmediniz, işte okuyamam dediniz. Onun için iyi düşünüp gidin diyorum. O gelecek yıl tekrar sınava girdiğinizde size puan olarak olumsuz etkileyecektir.
1: Yani tercihlerin...
0: Yani kaydoldunuz, devam etmediniz ama evet, tercih yapmadınız, gitmediniz bir etkisi olmaz. Gelecek yıl tekrar sınava girersiniz, onun bir olumsuzluğu yok. Ama kayıt olduğunuz bir yere gittiniz, bıraktınız, tekrar sınava girdiğinizde bu size puan olarak olumsuzluk etkileyecektir. Evet. Bir de yeni YÖK'ün bölümleri var, geleceğe meslekleri. Bunlar da önemli, bunlara da bakmakta fayda var. YÖK hem işte geçen yıldan bu yıla kontenjanlarla ilgili değişiklikler yapıyor, hem de yeni yapay zeka ile ilgili, sağlıkla ilgili, bilgisayarla ilgili bölümler açmaya başladı. Ve gelecekte bilgisayar, yazılım, veri, yapay zeka konuları önemli olacak. Sağlık, yaşlanan bir nüfus var dünyada. Evet. Türkiye'de yaşlanıyor. Onun için sağlıkla ilgili alanlar yine önem kazanacak. Ama tabii ki bir bölüm seçerken de şimdi girdik. Bugünden bahsediyoruz. Hızlı değişiyor dünya. 4 yıl sonra mezun olduğunuzda ne kadar ihtiyaç olacak? Ne kadar mezun olacak? Bunları da hep düşünmek gerekiyor. Ya
1: mesela bazı meslekler var. Çok aşırı derecede yoğunluk oluşmuş. Mesela hukukta bunu görebiliyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Yeteri kadar mesela avukat yerine onun çok üstünde bir avukat şeyi var. Şimdi bunları da göz önünde bulundurmak da gerekiyor zannedersin.
0: Tabii. Mesela eczacı, eczacı tercih edilebilir. Ama mesela eczane açmak için kotalar var. Evet. Eğer doluysa o ilçenin kotası, orada eczane açamıyorsunuz gibi. Başka bir ilçede açmanız.
1: Kamu yönetimiyle ilgili değerlendirmeniz ne?
0: Kamu yönetimi bazı yerlerde kamu yönetimi, bazı yerlerde kamu yönetimi siyaset bilimi olarak geçiyor. Tabii o bizim neye odaklanacağımız aslında önemli. Yani biz yani
1: şöyle bir özel sektörde mi? Siyaset bilimi, kamu yönetimini bitirenler hemen kaymakam oluyorlarmış gibi ya da kaymakam adayı oluyormuşlar gibi.
0: Bir biz şey var, özel algı sektör var. İçin mi? Kendimize mesela girişken iletişimimizi diyorsunuz ki özel sektörde ben çalışmak istiyorum. Kamuda çalışamam. Ona yönelik şeyleri seçmemiz lazım. Ama kamuya ben istiyorum illa KPSS'ye hazırlanacağım ve kamuya gireceğim. O zaman kamuya yönelik meslekleri seçeceksiniz. Ama bir mesleğe seçip ondan başka bir şey olmayı beklemek çok zor yani.
1: Evet. Yani tercih şu. Ben devlet bünyesinde çalışacağım, görev alacağım diyorsanız ona göre tercih. Yok özel sektörde iş imkanı arayacağım diyorsanız ona göre.
0: Bazı bölümler özel sektör ağırlıklı.
1: Evet.
0: Bazı bölümler kamu ağırlıklı.
1: Yani, çok önemli değil mi hocam? Yani aslında bu ayrımı yani daha henüz tercih yaparken düşünmek

0: kendini planlamak aslında olayın bana göre en püf noktası bu.
1: Mimarlık veya iç mimar. Bu nedir? Özel sektöre yönelik bir şey. Yani kamuya yönelik değil. Kendin ya ofis açarsın veya bir yerde çalışırsın. Evet. Mesela işte diş hekimliği. Yani kamuda belli bir kapasitesi var ama özel sektör ağırlıklı. Ya bir diş hastanesinde çalışırsın, klinikte çalışırsın veya kendi kliniğini açarsın gibi. Mesela onu açmanın da bir maliyeti var.
0: Tabii. Yani bunların o imkanların var mı?
1: Var mı? Hepsini düşünmek lazım. Veya işte açıp kredi çekip açabilirsin. Onu ödeyemek için bir şeyin var mı? Avukat mesela olundu. Avukat ofis açılacak. Bir yerde mi çalışacaksın? Ofis mi açacaksın? Yani sonrasını da düşünmek gerekiyor bence.
0: Bir de hocam şöyle bir şey var. Mesela aynı aileden insanlar mesela gitmiş, annesi hukuk okumuş, hakim ya da avukat bir yerde. Şimdi mesela öyle bir şey oluşuyor, yol oluşuyor. Çocuklar da aynı şekilde onu takip ediyor. Mesela abla okumuş tıp, onun ufak kardeşi de tıp. Ya bu bir avantaj sağlar mı? Yani ailede böyle aynı meslekleri tercih etmek bir avantaj mıdır?
1: Tabii mesela avukatlık belli bir işte potansiyeli, çevresi vesairesi olan. Eğer mesela baba avukatsa ve bir çevresi bilinen bir avukatsa o çocuğu olduğunda o beraber çalışır. İşte yaşlılıkta ona hem destek olur hem devam eder. Mali müşavirlerde çok görürüz bunu. Mali müşavirler defterler var, firmalar var. İşte çevresi var. Çocuğu da mali müşavir olursa onunla hem beraber çalışır, öğrenir. Hem o
0: potansiyeli de
1: devam eder. Evet, yani bu güzel bir şey. Yanlış değil bence. Ama çocuk işte babasının, annesinin mesleğini seçecek mi, seçmeyecek mi? Mutlu olacak mı, olmayacak mı? Yani bunu bilemiyoruz. Bazen mesela çok yılların işletmesi, üçüncü kuşak devam ettirecek çocuk bulunamıyor. O çocukların hiçbiri istemiyor. Hatta ekonomik durumları iyi, başka meslekler yapıyor.
0: Evet, şimdi bu işte ailelerin rolü de çok önemli. Evet. Genel olarak yani aileler öğrenciye bir baskı unsuru olabiliyorlar.
1: Olmamaları lazım. Mesela, çünkü doktor ol diyor. Çocuk gidiyor tıbba, bana uygun değil, okuyamıyor mesela. Devam edemiyor. Sadece girmek, kazanmak da yetmiyor. Bir de onu başarmak, mezun olmak önemli. Hatta şu da var. Aileye söylemiyor. Üçüncü sınıfta ama hala birinci sınıf derslerini alıyor. Geçememiş ama aile sanıyor o 3 yıldır üçüncü sınıfta. Yani bu tip şeyler de oluyor ailesini üzmemek adına. Yani gençleri de böyle bir psikolojiye de sokmamak lazım. İlla şunu olacaksın, bunu olacaksın diye baskılamamak lazım. Ama tabii aileler tavsiye edecek, çocuğuyla oturup konuşacak, ne istiyorsun? Mesela çünkü sadece sevmek, başarmak değil, bir de iş bulmak, ekonomik yönü de var. Yani bazı alanlar sevebilirsin ama Türkiye şartlarında ekonomik bir kazanç elde edemeyeceğin alanlar var. Bunları seçmek için ailenin maddi durumunun iyi olması lazım. Aksi takdirde maddi olarak geçinemeyeceğin alanlar da olabilir. Onun için bunları oturup ailenle konuşması lazım gençlerin. Rehberlik hocalarımız var, PDR'cilerimiz okullarda. Her okulda bir PDR hocası var. Bunlarla değerlendirsinler. Önemli. Destek alsınlar. Yani ben onu da görüyorum. Sordun mu diyorum gidip PDR hocasına? Yok. İşte senin diyorum ablan üniversite mezunu, şurada çalışıyor. Onunla konuştun mu? Yok. Ne yaptın? İşte biri öyle dedi, biri böyle dedi. Yaptım. Öyle olmaz yani rastgele. Bu rastgelelik bir şey
0: değil.
1: Değil.
0: Yani

0: Önce birinci derecede hangi şehirde okuyabilirim?
1: Hangi bölüm?
0: Hangi bölümde?
1: Puanım hangi bölümlere yetiyor?
0: Doğrusu
1: o bölümlerden puan istediklerin bölümde? Hangisi? İstemediklerini eliyorsun. Eledikten sonra o bölümler hangi üniversitelerde, hangi şehirlerde? Şehirlere eliyorsun, üniversitelere eliyorsun. En son hem bölüm, şehir ve üniversite olarak bir arada hangisi geliyorsa onu seçiyoruz.
0: Evet hocam, yani aslına bakarsanız konunun en önemli kısmı bu.
1: Evet.
0: En can alıcı kısmı bu. Onu biraz daha böyle sizden rica edeyim. Detaylandırarak gidelim.
1: Mesela
0: yani bir diyelim. Mesela önce şimdi geldi. Benim puanım.
1: Bakın bir şey söyleyeceğim. Meslek yüksek okulları var. Hı. İlçelerde. Bir ilçeye gidiyor öğrenci, seçiyor. İşte il vermeyeyim de X ili diye. Ama aslında o ilçe X iline 2 saat. İl merkezi. O ille hiç ilgisi yok. Gidiyor, barınma yeri yok. Yani bir şey yok o ilçe. Çok küçük. Yani ne yapacak? Bunları da hep düşünmesi lazım. Ha. Tabii ki onu da tercih eden olacak, tercih edebilir. Ama bilip tercih edecek. Ben tercih edilmesin
0: dedim. İnsanların yaşadığı şehre yakın noktalarını tercih etmesi avantaj mıdır? Veyahut da bulunduğu şehrin üniversitesinde eğitim görmesi daha mı mantıklıdır?
1: İstenen, arzu edilen farklı bir yerde eğitim görmesi.
0: Neden öğrencilerde böyle bir şey var, refleks var?
1: Şimdi farklı bir yerde görmesinin şu faydası var. Aileden ilk defa ayrılacak. Kendi başına ayakta durmayı öğrenecek. Sorunlarla baş etmeyi öğrenecek. Farklı bir yer, farklı bir kültür tanıyacak. Bu faydalı. Ama ekonomik tarafı da var bunun. Eğer ekonomik olarak bunu karşılayamayacak derecedeysek, en ekonomik çözüm aynı şehirde olan üniversiteyi tercih etmek. Bu ekonomik bir çözüm. Yanında, ailenin yanında, işte ulaşımı kolay, harcaması kolay, daha ekonomik bir çözüm. Ama tabii ki aileler kendi çocuklarını biliyor. Ben normal bir şartlarda söylüyorum. Ama daha çok işte dışarıda okuyamayacak, sorun yaşayacak, onu aşamayacak biri ise devamlı ilgi gösterilecek. Burada olmasında fayda var. Bunu niçin söylüyorum? İşte kayıt oluyordu eskiden. Şimdi kayıtlar elektronik oldu. Ama kayda geliyordu öğrenci. Biri geldi, bir kadın konuşuyor işte falan. Ben şuyum buyum. Siz kimsiniz dedim. Öğrenci nerede? Öğrenci dedi dışarıda. Siz kimsiniz? Annesiyim. Öğrenci dedim. Ne? Erkek bir öğrenci. Dedim siz yarın gitmeyecek misiniz? Kayıt olunca. Evet gideceğim. Dedim bu çocuk ne yapacak burada dedim. Bırakın dedim çağırın kendi gelsin derdini anlatsın. Hep siz mi olacaksınız dedim. Bir de aileler çok şey yapıyor. Mesela anneler, babalar. Aman ben ilgileneyim. Evrakını ben yapayım. Ben koşturayım. Yani bir yerine derse sınava girmedikleri kalıyor. Bu şekilde yaşamda o çocuğun başarılı olması çok zor. Evet. O çocuk aile kuracak. Ailede rolleri olacak. İşte baba olacak, anne olacak, eş olacak, işte çalışan olacak, belki işte şef olacak, müdür olacak. Nasıl olacak? Onun için ailelerimiz de tabii ki takip etsinler. Çok büyük işte nedir? Sosyal medyada bunlardan bahsettik. Kötü alışkanlıklar vesaireler var. Tabii ki her çocuğumuz kıymetli. Tabii ki aile ilgilenecek, ilgi gösterecek. Ama ilgi göstermek demek bu demek değil.
0: Evet. Şimdi hocam Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü ne yapar? Öğrencilere nasıl destek verir? Nasıl müracaat edilmeli? Bununla ilgili olarak biraz bilgi paylaşırsanız.
1: Şimdi Mersin Üniversitesi'nin programın girişinden tanıtım filmini gördük. Hem de kısa bahsetmiştim. Son dönemdeki gelişmeleri siz de söylediniz. Rektörümüz Profesör Doktor Erol Yaşar'ın öncülüğünde, desteğinde son dönemde

0: ciddi hem akademik olarak hem fiziki olarak yatırımlar gerçekleştirdi. Mersin Üniversitesi uluslararası sıralamalarda en yukarılara çıkmaya başladı. Bunları üniversite web sitemize girdiğinizde görebilirsiniz. Önemli başarılara imza atmaya başladı. Ve bu hep beraber olacak bir şey. Yani tüm birimleriyle. Bu birimlerden biri de kariyer merkezimiz. Benim müdür olduğum birim. Kariyer merkezi öğrencilerimize bu yarı zamanlı iş olanağıyla ilgili destekler. Aynı zamanda stajla ilgili destekler. Ulusal staj programına 2000-3000 öğrencimiz her yıl başvuruyor. Bunların takibinin yapılması, staja başlayanlarla ilgili takiplerin yapılması, öğrencilerin kariyerle ilgili gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler, toplantılar, seminerler, eğitimler, fuarlar, bunları gerçekleştirmek, günler gerçekleştirmek, bunları yapıyoruz. Öğrencilerimize değişim programlarını bizim birimlerimizde anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazla öğrencinin değişim programına gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte mülakatta ne yapılır, özgeçmiş nasıl hazırlanır, zaman yönetimi nedir, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Değerli girişimcilerimizi, insan kaynakları yöneticilerimizi, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla buluşturuyoruz. Mezunlar günleri yapıyoruz. Kendi mezunumuzu öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Mezun buluşmaları yapıyoruz. O sıralardan geçmiş, başarıya ulaşmış mezunumuz yeni gelen ve okuyan öğrencilere deneyimlerini paylaşıyor. Bu mesela çok güzel, etkileyici bir etkinlik oluyor. Evet. Bu gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Kariyer@mersinedu.tr'den Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi'ne öğrencilerimiz, mezunlarımız veya vatandaşlarımız ulaşmak istiyorlarsa mail yoluyla ulaşabilirler. Ama biz tabii ki iş bulmuyoruz. Öyle bir imkanımız keşke olsa ama öyle bir hem yapımız imkanımız yok.
1: Şimdi efendim konuya ilişkin olarak son değerlendirmenizi de alalım.
0: Evet.
1: Yani şimdi tabii ki başarmak çok önemli ama ya belki bu dönem başarılı olmayabilir öğrenci. Umudunu yitirmemeli, değil mi? Tekrar sınava girerken hatalarını gözden geçirip çalışma temposunu çok daha yükseltmeli, evet, ve hedefine varmalı. Çünkü ilk girişte öğrenci başarılı olamayabiliyor hocam. Yani bunu biz çok şahit olduk böyle şeylere. Dersini alıyor, yani nerede hata yaptığını iyi anlıyor. Sonra sizin gibi uzmanlardan da destek alarak, yani hatasını telafi etme noktasında ikinci denemede, üçüncü denemede başarılı oluyor.
0: Şimdi bir sınavdır tabii bu. Bir gün, evet, iki gün sürecek. Konsantrasyon işidir. O gün iyi konsantre olursunuz, iyi hazırlanmışsınızdır, İstediğiniz başarıya ulaşırsınız. İyi hazırlanamamışsınızdır, konsantre olamamışsınızdır, ufak tefek hastalığınız vardır, vesaireniz vardır, başarılı olamamış olabilirsiniz. Şimdi bu değildir ki bir daha girdiğinizde başarılı olamazsınız. Sizin dediğiniz gibi daha konsantre olup, daha düzgün, daha programlı hazırlanarak, çalışarak farklı olabilir bir dahaki sınavda. Bunun örnekleri var. Yani giriyor, çok düşük puan alıyor. Ama öbür yıl giriyor, yüksek puan alıyor. Çok yüksek bir puan alıyor. Yani alınamayacak diye bir şey yok. Bunu şuna göre bakmanız lazım. Puanlara bakıp tercih dedik ya, hangi bölümlere girebiliyorsunuz bu yıl? Girmiş olmak için, gitmiş olmak için, üniversite okumak için de okumamak lazım diye düşünüyorum. Eğer hedefleri, istedikleri, arzu ettikleri değilse en azından bir yılda deneyebilirler. Gelecek yıl tekrar sınava girebilirler. Ama yine bunu da aileleriyle değerlendirmesi gerekiyor.

0: gerekiyor. Çünkü ailede ne istiyor? Bir an önce okusun çocuğum, hayata atılsın, ekonomik olarak ayakta dursun, kendi ayakları üzerinde dursun. Onlar da haklı. Ailenin de bu konuda destek olması lazım. Yani bu sene olmadı. Gelecek yıl ben destekliyorum seni her türlü konuda. Bir daha deneyin demesi lazım. Ki çocuk da motive olsun, tekrar hazırlansın. Çok şu da var. Aynı bölümden mezun olup çok iyi yere gelenler de var. Çok başarısız olanlar da var. Sadece tabii ki puan, üniversite kazanmakla da bitmiyor. Öğrencinin kendini geliştirmesiyle de bu mümkün. Mesela 4 yıl okuyor. Bu 4 yıl okurken veya 2 yıl ön lisans okuyor. Bu 2 yıl okurken veya 4 yıl okurken çok zamanı olacak. Bu zamanı hem üniversitedeki bu faaliyetlerle geçirmesi, hem kendi hangi alan dilse İngilizcesini geliştirmek için kurslara gitmesi. Bunların hepsi önemli. Yarı zamanlı çalışarak iş deneyimi kazanması. Deniliyor ki bize kariyer merkezi müdürü olarak bize en fazla sorulan soru. Başvurduğumuzda iş deneyimin var mı diye soruluyor. Yeni mezunum nasıl iş deneyimin olacak? İşte yarı zamanlı işle olacak. Benim bir öğrencim vardı. Geldi dedi ki kredi kartı borçlarımı ödeyemiyorum. Param yok. Ailem de gönderemiyor. Kötü durumdayım. Bana yardımcı olun. Ben de dedim ki senin borcunu vereyim kapatırım. Ama bu dedim bir daha borç olacak. Bu bir çözüm değil. Ne yapacağız dedi. Ben dedim sana yarı zamanlı iş bulayım. Git çalış. Borcunu da öde. Geçimini de sağla. Tamam hocam dedi. Buldum ben, referans oldum daha doğrusu. Buldum derken. Referans olduğum yere girdi. Orada yarı zamanlı çalıştı. Mezun oldu. Müdür yardımcısı oldu. Şimdi aynı yerde müdür.
1: Yani şansa bak.
0: Evet, benim vesilemle olmuş oldu.
1: Evet.
0: Hatta işte geçen de bizim bahar şenliğinde bir öğrenci geldi. 4-5 yıl önce mezun olmuş. Onu hiç hatırlamıyorum. Dedi ki ya siz dedi referans olmuştunuz dedi. Sizin sayenizde 5 yıldır şurada çalışıyorum dedi. Yani bir bu gibi fırsatları değerlendirsinler. Önemli.
1: Evet.
0: Yani her şey kişinin kendinde bitiyor. En iyi üniversiteyi bitirin Türkiye'de. O bile eğer sizde bir şey yoksa başarılı olmanız mümkün değil.
1: Evet.
0: Yani, evet.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Ben
1: son
0: teşekkür
1: olarak
0: ediyorum.
1: Eklemek istediğiniz varsa bir konu onu da.
0: Yani Mersin Üniversitesi'nden bahsettim. Diğer şehirlerden izleyen adaylara, Mersin'imize, güzel Mersin'imize bekliyoruz. Mersin Üniversitemize bekliyoruz. Tüm imkanlarıyla rektörümüz Profesör Doktor Erol Yaşar'ın öncülüğünde iyi bir üniversite yaşamı evet yaşayacaklarını ve mezun olduklarında da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Mersin Üniversitesi ailesinin onlar da bir öğrenci ve mezun olarak parçası.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncı Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezitli ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı.

0: nedenle çok net bir şekilde diyorum ki Türkiye yangınla mücadelede dünyada lider ülkedir, başarılı ülkedir. Dünyanın devletleri tarafından görmüş olduğumuz bu takdiratı kendi ülkemizin insanından da ve o speküle yapan insanların açıklamalarına riayet etmeden bizim bu açıklamalarımızda inanmaları ve destek vermelerini istiyorum. Bütün bu veriler ortadayken hala daha kamuoyunda Türkiye'nin yangınla mücadelesinde destansı vermiş olduğu mücadeleyi küçük gösterici, başarısız gösterici açıklamaların doğru olmadığını, bakanlığımızın başta Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm ekibiyle beraber Orman Genel Müdürlüğümüzün, devletimizin tüm vatandaşlarının ve kamu çalışanlarının üstün desteğiyle çok başarılı bir mücadele modülasyonu işletiliyor. Bu konudan da ciddi manada biz memnun ve mutlu oluyoruz.
1: Ve Türkiye orman yangınları ile ilgili mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını vardı. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 saat süren müdahale ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale etti.
2: Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Tedbir amacıyla Karatepe mevkisindeki 80 hane boşaltıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, yangında can kaybı, yaralanma ve evlerde hasar olmadığını açıkladı.
3: Eski Yörük Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan 80 haneyi tedbir amaçlı olarak boşalttık. Burada ikamet eden 145 vatandaşımızı da kendilerine konaklama imkanı sağlayacak şekilde imkan sunduk. Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin pansiyonunu kendiler için hazırladık. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralımız, can kaybımız yok. Bu bizim için çok sevindirici. Hali hazırda da yangınla alakalı baktığımızda herhangi bir evin zarar görmediğini tespit ettik. Bu da bizim de açımızdan sevindirici. Tedbirlerimiz vatandaşımızın güvenliği, can güvenliği açısından son derece önemli.
2: Vali Toros, ekiplerin kuvvetli rüzgara rağmen soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
3: Can siperhane bir şekilde yangını söndürebilmek için gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Buradaki vatandaşlarımıza, Mersin'imize de çok geçmiş olsun diyorum.

0: Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı. Polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ağının milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden 52'si tutuklanırken 16 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen iki ayrı yasa dışı operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı. Polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahis ağının milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Operasyonlarda toplam 68 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 52'si tutuklanırken 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesi başkanı kasklı bir saldırganın silahlı saldırısıyla yaralandı. Yönetim odasında bacağından vurulan Murat Özpolat hastaneye kaldırılırken saldırı anı kameralara yansıdı. Yaklaşık bir ay önce de saldırıya uğradığı öğrenilen Özpolat için jandarma çalışma başlattı.
1: Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı odasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Erdemli ilçesi Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde meydana geldi. İddiaya göre kaskla yüzünü gizleyen şüpheli yönetim odasına girerek site başkanı Murat Özbolat'ın bacaklarına ateş açtı. Yaralanan Özbolat hastalığı

0: Kaleye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Özbolat'ın yaklaşık bir ay önce de yumruklu saldırıya uğradığı öğrenildi.
1: İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmanın 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
0: İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Mahkeme 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
1: Malatya'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçük faciasında iki işçi hayatını kaybetti. Yeşil Yurt ilçesinde çalışma sırasında toprak altında kalan işçiler ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
0: Malatya'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi. Göçük Yeşil Yurt ilçesi İkizce mahallesindeki çalışma sırasında meydana geldi. Toprak altında kalan işçiler ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman Kaya ile Yasin Kaval doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Adana'da bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda dehşet yaşandı. Çukurova ilçesinde motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine ateş açtı ve saldırıda restoranda yemek yiyen 4 kişi yaralandı.
0: Adana'da bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olay Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheliden biri iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçtı. Saldırıda restoranda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: İngiltere'de etkili olan orman yangını büyümeye devam ediyor. Son 24 saatte yaklaşık 150 hektarlık alana yayılan alevler nedeniyle 150 kişi tahliye edilirken 116 hane ise elektriksiz kaldı.
0: İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki orman yangını büyümeye devam ediyor. Alevler 24 saatte yaklaşık 150 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Bölgede 116 hanede elektriksiz kaldı. Yaklaşık 125 itfaiyeci 18 araçla alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Yangın bölgesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Sizewell nükleer santrali içinse herhangi bir risk bulunmadığı bildirildi.
1: İsrail ordusunda dikkat çeken bir kriz yaşandı. Yaklaşık 100 askerin askerle yaşanan anlaşmazlık sonrası görev yaptıkları üsleri terk etti ve Gazze operasyonlarında yer almayacaklarını bildirdiği öne sürüldü.
0: İsrail ordusunda dikkat çeken bir kriz yaşandı. Yaklaşık 100 asker silah bırakma kararı aldı. İsrail basınına göre tabur komutanı bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu metal levhaları askerlerine

0: askerlerin gözü önünde kırdı. Bunun üzerine askerlerin görev yaptıkları üssü terk ettiği ve Gazze'ye yönelik operasyonlarda yer almayacaklarını bildirdiği öne sürüldü. İsrail ordusu ise anlaşmazlığın taburdaki geleneklere ait sembollerin kaldırılması kararından kaynaklandığını açıkladı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam tanıtır.
5: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990

0: 66-25. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncık Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezitli ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmet.

ziyaretinizde 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0300

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Aydın'da devam eden yangında alevlerin 150 hanelik bir mahalleye ulaştığı görüldü. Balıkesir Valiliği de Gömeç orman yangınına ilişkin iki kişinin tutuklandığını bildirdi. Tüketiciyi yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı hazırlanan yeni e-ticaret düzenlemeleri 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle indirimlerde son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak, sahte ürün yorumları daha sıkı denetlenecek ve tüketici şikayetlerine cevap süresi 72 saatten 48 saate indirilecek. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2026'nın ilk 7 ayında kırmızı bültenle arananlar da dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında 123 organize suç örgütü lideri veya üyesinin bulunduğu bildirildi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak anılan ve geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa resmi gazetede yayımlandı. Kanunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklikler, duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihleri yapabilmeleri için destek sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve Akdeniz meyve sineği kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere feromon tuzak desteği sağladı. Çalışma kapsamında Tarsus'tan 889, Çamlıyayla'dansa 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tahşiş yapan firmalar listesini güncelleyerek 34 yeni ürünü kamuoyuna duyurdu. Denetimlerde Adana ve Mersin'deki 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, yoğurtta jelatin, dana sucuk ve piliç köftede ise usulsüz mekanik ayrılmış et kullanıldığı ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolla kaldırımlarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Hal mahallesinde bozulan ve araç trafiğini olumsuz etkileyen noktalarda sıcak asfalt yama uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin 10 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bugünse bölgede soğutma çalışmasına devam ediliyor. Orman işçilerinin soğutma çalışmasına helikopterler destek veriyor. Mersin sahillerinde bu sezonun ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'le buluştu. Mayıs ayında bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular doğal içgüdüleriyle denize doğru ilk yolculuklarına başladı. İlk çıkışlar Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde görüntülendi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. Minibüsçüye 90 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Alman futbolunda tüm zamanların bilet satışı rekorunun kırıldığı açıklandı. Bundesliga'dan yapılan açıklamada geçen sezon toplam 21.404.258 bilet satılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncı Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel

0: personel 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezit ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet...

0: Çukurova Ekmekçilik.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira.

0: Sizlerle 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Aydın'da devam eden yangında alevlerin 150 hanelik bir mahalleye ulaştığı görüldü. Balıkesir Valiliği de Gömeç orman yangınına ilişkin iki kişinin tutuklandığını bildirdi. Tüketiciyi yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı hazırlanan yeni e-ticaret düzenlemeleri 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle indirimlerde son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak, sahte ürün yorumları daha sıkı denetlenecek ve tüketici şikayetlerine cevap süresi 72 saatten 48 saate indirilecek. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2026'nın ilk 7 ayında kırmızı bültenle arananlar da dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında 123 organize suç örgütü lideri veya üyesinin bulunduğu bildirildi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak anılan ve geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa resmi gazetede yayımlandı. Kanunda İBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklikler, duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihleri yapabilmeleri için destek sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve Akdeniz meyve sineği kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere feromon tuzak desteği sağladı. Çalışma kapsamında Tarsus'tan 889, Çamlıyayla'dansa 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tahşiş yapan firmalar listesini güncelleyerek 34 yeni ürünü kamuoyuna duyurdu. Denetimlerde Adana ve Mersin'deki 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, yoğurtta jelatin, dana sucuk ve piliç köftede ise usulsüz mekanik ayrılmış et kullanıldığı ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolla kaldırımlarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Hal mahallesinde bozulan ve araç trafiğini olumsuz etkileyen noktalarda sıcak asfalt yama uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin 10 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bugünse bölgede soğutma çalışmasına devam ediliyor. Orman işçilerinin soğutma çalışmasına helikopterler destek veriyor. Mersin sahillerinde bu sezonun ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluştu. Mayıs ayında bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular doğal içgüdüleriyle denize doğru ilk yolculuklarına başladı. İlk çıkışlar Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde görüntülendi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. Minibüsçüye 90 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Alman futbolunda tüm zamanların bilet satışı rekorunun kırıldığı açıklandı. Bundesliga'dan yapılan açıklamada geçen sezon toplam 21.404.258 bilet satılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.

0: uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sam TV Haber Merkezi'nin hazırladığı içer gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. İddia olunan Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı.
1: İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Mahkeme 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0: Okul saldırılarını araştırma komisyonu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri dinledi. Öğrencilerden okullarda akıllı telefon yasaklansın talebi geldi.
1: Mecliste kurulan okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma

0: Komisyonu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri dinledi.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerini tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuzun 15. toplantısı için bir aradayız. Çocukların korunmasına yönelik mevcut uygulamaları, okul güvenliği politikalarını, psikososyal destek mekanizmalarını ve dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Bu süreçte sadece yaşanan elim olaylara odaklanmadık. Olayların ortaya çıkmasına neden olan sosyal, psikolojik, eğitimsel, teknolojik ve dijital unsurları da bütüncül bir bakış açısıyla ele aldık. Özellikle dijital riskler konusunda gördük ki sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve dijital platformlar çocuklarımız için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın güvenli, bilinçli ve sorumlu birer birey olarak yetişmesini sağlayacak güçlü bir koruma sistemini devreye sokmamız gerekmektedir.
0: Toplantıda en dikkat çeken öneri okullarda akıllı telefonların yasaklanması oldu. Bazı öğrenciler belli yaşın altındakilerin tuşlu telefon kullanmasını önerdi. Öğrenciler sosyal medya bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı daha etkili önlemler alınmasını istedi. Veliler dijital bağımlılığa dikkat çekerken öğretmenlerse rehberlik servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele ilişkin iki ayrı operasyonla ilgili açıklamada bulundu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin iki ayrı operasyonu duyurdu. Gürlek, vatandaşlara toplu SMS'lerle yasa dışı bahis reklamı gönderen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İstanbul merkezli operasyonun sürdüğünü belirten Gürlek, Ambarlı Limanı'nda ele geçirilen 3 ton pregabalinle ilgili soruşturmada da 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Gürlek, suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nın açılışına katıldı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'yla Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nın açılışına katıldı.
3: Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nun ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı'nın açılış törenini inşallah beraberce yürütüyoruz.
0: Törende konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Şu anda Halkalı Kapıkule, Ankara İzmir, Bandırma, Bursa Yenişehir Osmaneli, Mersin Adana Osmaniye, Gaziantep gibi birçok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 5000 kilometrelik bir hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 2028'e kadar bunun 3000 kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz.
0: Demiryolu yatırımlarının yanı sıra yeni projelerle ilgili de bilgi verdi.
3: Doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demiryolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile inşallah ulaştırmış olacağız.
0: Türkiye'nin demiryolu ağına ilişkin gelecek hedeflerini anlatan Uraloğlu, 2053 yılı için öngörülen projeksiyonu açıkladı.
3: Bakın, 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız.
4: Çay gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır.
6: Konfor, ayrıcalık,
5: Teknoloji,

0: Güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 0541-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: İçer gündemi devam ediyor.
7: Fotoğraf trafiği tehlikeye düşüren minibüsçüye 90 bin lira ceza kesildi.
8: Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçüye 90 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konuldu. Minibüsse 2 ay trafikten men edildi. Tehlikeli sürüş anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerden tespit edildi. Ekipler sürücüyü kısa sürede yakaladı. Mersin Emniyeti trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
7: Yasa dışı bahis çeteleriyle mücadeleye devam ediliyor. Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen 2 ayrı yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı.

0: dışı bahis ağının milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Operasyonlarda toplam 68 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 52'si tutuklanırken 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı odasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
0: Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı odasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Erdemli ilçesi Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde meydana geldi. İddiaya göre kaskla yüzünü gizleyen şüpheli yönetim odasına girerek site başkanı Murat Özbolat'ın bacaklarına ateş açtı. Yaralanan Özbolat hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Özbolat'ın yaklaşık bir ay önce de yumruklu saldırıya uğradığı öğrenildi.
1: Evet, neler oluyor söz konusu sitede. Kebapçıya kurşun yağdırdılar, yemek yiyen 4 kişi yaralandı ve yine haber attığımızda Adana var.
0: Adana'da bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olay Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen 2 şüpheliden biri iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçtı. Saldırıda restoranda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Evet, üzücü bir haberimiz de Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
0: Malatya'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. Göçük Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesindeki çalışma sırasında meydana geldi. Toprak altında kalan işçiler ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman Kaya ile Yasin Kaval doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin sahillerinde bu sezonun ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluştu.
0: Mersin sahillerinde bu sezonun ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluştu. Mayıs ayında bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular doğal içgüdüleriyle denize doğru ilk yolculuklarına başladı. İlk çıkışlar Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde görüntülendi. Uzmanlar yavruların güvenle denize ulaşabilmesi için kumsallarda gece ışık kullanılmaması ve yavrulara müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.
2: Deniz kaplumbağaları için en heyecan verici dönem başlamış durumda. Deniz kaplumbağaları için en büyük engellerden bazıları kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği. Vatandaşlarımızdan ricamız, gece kumsalda ışık kullanmamaları, yavru kaplumbağa gördüğünde elle denize taşımamaları lazım. Çünkü kaplumbağalar için

0: için en önemli noktalardan biri yuvadan çıkıp denize ulaşırken karınlarının altında bulunan besin keselerinin kokularını kumsala bırakarak denize ulaşmakta ve bu şekilde avcılara yem olmaktan kurtulmaktadır.
1: Akdeniz meyvesini malumunuz üreticiler ve ihracatçılar için adeta bir korkulu rüya haline gelmiş durumda. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilere konuya ilişkin olarak desteklerini sürdürüyor. Tarsus ve Çamlıyada'da 946 üreticiye söz konusu destek yapıldı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarsus ve Çamlıyayla'da 946 üreticiye Akdeniz meyve sineği ile mücadele için 28.320 feromon tuzağı dağıtıldı. Destek kapsamında ayrıca nar taneleme, üzüm sıkma ve hamur yoğurma makineleri de kooperatiflere teslim edildi.
3: Hayata geçirilen bu projeyle kimyasal kullanımını en aza indirirken doğanın dengesini koruyan ekolojik tuzaklarımızı üreticilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz.
4: Artık orta kuşak ve daha yukarı kesimlerde özellikle sert çekirdekli meyve ve hurma, Trabzon hurmasında çok ciddi bir şekilde Akdeniz meyve sineğinde popülasyon artışı var. Biz de bu noktada devreye giriyoruz. Bu noktada da yine Akdeniz meyve sineği tuzağıyla beraber de aslında bu sorunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Bugün de yine Karabirlik Sulama Kooperatifimize nar taneleme ve üzüm sıkma makinesini vermiş olacağız.
2: Feromon tuzaklarıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve üretimde kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Sakarya'da kontrolden çıkan araç ağaca çarparak ikiye bölündü. Sürücü hafif yaralandı.

0: İsrail ordusuna dikkat çeken bir kriz yaşandı. Yaklaşık 100 asker silah bırakma kararı aldı.
1: İsrail ordusunda dikkat çeken bir kriz yaşandı. Yaklaşık 100 asker silah bırakma kararı aldı. İsrail basınına göre tabur komutanı bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu metal levhaları askerlerin gözü önünde kırdı. Bunun üzerine askerlerin görev yaptıkları üssü terk ettiği ve Gazze'ye yönelik operasyonlarda yer almayacaklarını bildirdiği öne sürüldü. İsrail ordusuysa anlaşmazlığın taburdaki geleneklere ait sembollerin kaldırılması kararından kaynaklandığını açıkladı.
0: Evet, Fas'tan İspanya'ya göçmen akını Madrid yönetimine acil durum ilan et çağrısı yapıldı.
1: Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine düzensiz göçmen geçişleri arttı. Son bir haftada yaklaşık 1500 kişi sınırı geçti. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın da durumu değerlendirmek üzere Sebte'ye gitmesi bekleniyor. Sebte'deki kabul merkezleri kapasitesini aşınca belediye başkanı Juan Jesus Vivas merkezi hükümete acil müdahale çağrısı yaptı.
0: Evet, şimdi de durağımız Pakistan. Pakistan'da bir kömür madeninde patlama meydana geldi. En az 32 madenci hayatını kaybetti.
1: Pakistan'da bir kömür madeninde patlama meydana geldi. En az 32 madenci hayatını kaybetti. Belucistan eyaletindeki madende metan gazı sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın ardından maden çöktü. Arama kurtarma ekipleri 32 madencinin cansız bedenine ulaştı. Madende bulunan iki işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
0: İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki orman yangını büyümeye devam ediyor. Alevler 24 saatte yaklaşık 150 hektarlık alana yayıldı.
1: İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki orman yangını büyümeye devam ediyor. Alevler 24 saatte yaklaşık 150 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Bölgede 116 hanede elektriksiz kaldı. Yaklaşık 125 itfaiyeci 18 araçla alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Yangın bölgesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Sizewell nükleer santrali içinse herhangi bir risk bulunmadığı bildirildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sun TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: İçel gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Aydıncı Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması sayesinde yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir, 38 personel, 15 araç ve 4 iş makinesiyle katıldı. Yüksek hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle özellikle Anamur-Silifke bandında yer alan ormanlık alanlarda kritik seviyeye ulaşan yangın riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmaların yapılmaması ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir, olası bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması çağrısını da yineledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimde ciddi kayıplar yaşanmasına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Tarsus ve Çamlı Yaylalı üreticilerin feromon tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde üretim bölgelerinin ihtiyacı olan makine ekipmanları da kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan 889 ve Çamlı Yayla'dan 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet ücretsiz feromon tuzağı dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, uyarıya rağmen kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezitli ilçesindeki Soli Pompei Polis Beach bisiklet koşu ve yürüyüş yolunda da bir yenileme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz danışmanlık hizmetiyle destek veriyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza,

0: Açlık 3'ü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Aydın'da devam eden yangında alevlerin 150 hanelik bir mahalleye ulaştığı görüldü. Balıkesir Valiliği de Gömeç orman yangınına ilişkin iki kişinin tutuklandığını bildirdi. Tüketiciyi yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı hazırlanan yeni e-ticaret düzenlemeleri 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle indirimlerde son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak, sahte ürün yorumları daha sıkı denetlenecek ve tüketici şikayetlerine cevap süresi 72 saatten 48 saate indirilecek. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2026'nın ilk 7 ayında kırmızı bültenle arananlar da dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında 123 organize suç örgütü lideri veya üyesinin bulunduğu bildirildi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak anılan ve geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa resmi gazetede yayımlandı. Kanunda İBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklikler, duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihleri yapabilmeleri için destek sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve Akdeniz meyve sineği kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere feromon tuzak desteği sağladı. Çalışma kapsamında Tarsus'tan 889, Çamlıyayla'dansa 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tahşiş yapan firmalar listesini güncelleyerek 34 yeni ürünü kamuoyuna duyurdu. Denetimlerde Adana ve Mersin'deki 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, yoğurtta jelatin, dana sucuk ve piliç köftede ise usulsüz mekanik ayrılmış et kullanıldığı ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolla kaldırımlarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Hal mahallesinde bozulan ve araç trafiğini olumsuz etkileyen noktalarda

0: sıcak asfalt yama uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin 10 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bugünse bölgede soğutma çalışmasına devam ediliyor. Orman işçilerinin soğutma çalışmasına helikopterler destek veriyor. Mersin sahillerinde bu sezonun ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'le buluştu. Mayıs ayında bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular doğal içgüdüleriyle denize doğru ilk yolculuklarına başladı. İlk çıkışlar Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde görüntülendi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. Minibüsçüye 90 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Alman futbolunda tüm zamanların bilet satışı rekorunun kırıldığı açıklandı. Bundesliga'dan yapılan açıklamada geçen sezon toplam 21.404.258 bilet satılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: İstanbul

0: Erer Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan

0: İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle doğası

0: Antalya ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarını üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben senden vazgeçer miydim?

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sayenizde tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Burun-boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök, hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

güneş batmadan yıldızlar görünmez eller. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak, bırak başka bir yerde gülsün o bebek.